Ben uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yapma.

sorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Günaydın, herkese selamlar. Metropol FM burası. Bütün dinleyenlerimize güzel sabahlar diliyoruz, mutlu sabahlar diliyoruz. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi güne ısınma turlarımızda birlikteyiz birbirinden güzel şarkılarla. Gündeme dair olup biten bunlara da kısaca değiniyoruz efendim bu bir saat içinde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarınızda ben Serdar.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Musmutlu sabahlar, keyifli sabahlar herkese. Merhabalar, ben Serdar. 0-32-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İş yerlerinde olanlar hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyoruz. İşi bırakmak üzeresiniz. Belki gece vardiyasında iyi dinlenmeler, iyi istirahatler diliyorum şimdiden. Ya da iş yerine hazırlık yapanlara da şimdiden kolay gelsin. Çaylarını, kahvelerini yudumlayanlara da afiyetler olsun. Hemen yanınıza bir şarkı gönderiyorum. Günaydın.

Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar. Burası Metropol FM. Tüm zamanların en güzel. Günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Benzin fiyatları tartışılmaya devam ederken Almanya'da birkaç ay önce gelen saat 12 kuralı eleştiriliyor. ADAC diyor ki bu saat 12 kuralı hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramamasının yanı sıra tam tersi fiyatların düşmesi için getirilen saat 12 kuralı nedeniyle ortalama benzin fiyatı daha da yükseliyor. Bu saat 12 kuralını benzin istasyonu işletmeleri fırsat bilip gerektiğinden daha fazla zam yapıyorlarmış. Günde bir zam, o zamma da gerçekten bayağı bir yükleniyormuş benzin istasyonu işletmeleri. ADAC bunun hemen kaldırılmasını talep ediyor. Güzel sabahlar

Devam ediyoruz. Günaydın. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Tabii Almanya'nın en önemli konularından biri de Başbakan Merz'in durumu. Merz'in popülaritesi giderek azalıyor. Almanya'da en son Ertel'in yaptırmış olduğu Forsa anketine göre Almanya'da insanların yarısından fazlası, insanların %55'i Merz başbakanlığı bırakmalı diyor. Merz'e yönelik bu baskı giderek artarken Merz ben görevimin başındayım, görevime bırakmam diyor. CDU içinde de destek var kendisine ama bazı sesler Merz'in bırakmasının iyi olabileceğini, bırakmaması durumunda bundan partinin zarar göreceğini düşünüyor. Bakalım ne olacak? Gündemde bu yerini korumaya devam ediyor. Güzel sabahlar, merhabalar, ben Serdar.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu akşam Almanya'nın maçı var. Yeni antrenör Jürgen Klopp Almanya ile ilk maçına çıkıyor. O maç da öyle böyle bir maç değil. Hollanda ile karşılaşıyor Almanya. Hollanda, Almanya maçları en çekişmeli, en prestijli düeller arasında, düellolar arasında gösteriliyor. Hani iki ezeli rakip diyebiliriz. Hollanda ile Almanya için, İngiltere, Almanya maçları için bu söylenir. Ve Hollanda, Almanya maçları için de bunu söyleyebiliyoruz. Ve bu akşam Uluslar Ligi'nde saat 20.45'te Hollanda Almanya'yı konuk edecek. 20.45'te başlayacak olan maçı RTL ekranlarından canlı izleyebileceksiniz. Yarın da Türkiye saat 20.45 itibariyle sahada olacak. Türkiye'nin rakibi ise Fransa, maç Kocaeli'de oynanıyor.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Günaydın, musmutlu sabahlar, güp güzel sabahlar, kep keyifli sabahlar herkese. Burası Metropol FM, radyolarınızda ben Serdar. Çay şekeri programımızın startını verdik. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyoruz günlerden. Perşembe, 24 Eylül tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olmasını diliyorum herkes için. Bize ulaşın 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolay bir gün olsun. Guten Morgen.

Devam ediyoruz. Günaydın. Isınma turlarımızı sürdürürken şunu hatırlatmak isterim. Berlin Maratonu var bu hafta sonu. Başkentte dünyanın en önemli maratonların arasında gösterilir. Ve bu maraton nedeniyle birçok cadde trafiğe kapatılıyor. Strasse des 17. Juni kapatıldı bile. Ziegessäule ile Brandenburger Tor arasında ve özellikle yarın ve pazar günü de maraton güzergahında olan araçlarınızı mutlaka çekmeniz lazım. Aksi takdirde bu araçlar çekildiğinde çok pahalıya mal olabiliyor. Onu hatırlatmak isterim efendim sizlere. Trafikte durum nedir şu an? Bir problem var mı? Aksaklık var mı? Varsa lütfen onu bize bildirin, aktarın. 030-217-970-71 bizim WhatsApp numaramız ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, Metropol FM burası. Bu akşam Almanya'nın maçı var. Almanya bu akşam Niderlande ile Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Hani Hollanda, Almanya takımları içinde, futbol takımları içinde ezeli rakipler diyebiliriz. Almanya İngiltere maçları özellikle ve Almanya Hollanda maçları hep böyle çekişmeli geçmiştir. Ve Jürgen Klopp, Almanya'nın yeni antrenörü, ilk kez bir maçta takımının başında olacak. Jürgen Klopp acaba takımına yeni bir rüzgar verebilecek mi, kazandırabilecek mi? Alman futbolu eski günlerine ulaşabilecek mi? Herkes Jürgen Klopp'tan çok şey bekliyor. Herkes çok umutlu. Sanki her şeyi Jürgen Klopp yapıyormuş gibi, elinde sihirli bir değnek, bir çubuk varmış gibi düşünüyor herkes. Ya da öyle algılanıyor durum. Jürgen Klopp bakalım takımına bir şeyler verebilmiş mi, verebilecek mi? Bu akşam ilk önemli sınavına çıkıyor Almanya Jürgen Klopp'la. Saat 20.45'te oynanacak bu maç ve RTL ekranlarından da canlı izleyebileceksiniz. Yarın ise Türkiye Fransa'yı konuk ediyor Kocaeli'de. Bu maçta yarın akşam saat 20.45'te. Güzel sabahlar diliyoruz. Ben Serdar.

harika bir şarkı, Tantaşçı, Gidişat dedi. Güzel sabahlar diliyoruz. 6.45 yaptık saatlerimizi. Dün akşam saatlerinde Beyer Havalimanı semalarında Beyer Havalimanı çalışanları drone gözlüyorlar. Ve hemen uçuş trafiği durduruluyor Beyer Havalimanı'nda. İlk önce kuzey pisti, sonra güney pisti de durduruldu. Ve birçok uçak Dresden'e yönlendirildi. Kısa bir süre sonra da yine tekrardan herhangi bir drone falan bulunamayınca pistler açıldı değerli dinleyenler. Almanya'da en çok drone'un görüldüğü, bu insansız hava araçlarının görüldüğü havalimanı Beyer Havalimanı. Acaba ne drone'uydu, ne oldu, nasıl oldu, o araştırılıyor şimdi. Berlin demişken Almanya Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek istiyor. Bunun için bir başvuru yapılacak. Uluslararası bir başvuru. 2036, 2040, 2044 yılları için artık hangisi olursa. Münih, Köln ve Rhein-Ruhr bölgesi ve aynı zamanda da Berlin. Bu Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesi için yarışıyordu birbirleriyle. Berlin bu başvuruyu geri çekti. Bugün konuyla ilgili bir açıklama gelecek. Özellikle Münih ve Köln'ün şanslarının biraz daha fazla olması nedeniyle Berlin bu başvurudan vazgeçiyor. 6.46 yaptık saatlerimizi. Güzel sabahlar diliyoruz herkese. Merhabalar.

Taş, Gökhan Türk ben. Günaydın. Almanya'da 2020 yılından bu yana fiş zorunluluğu var değerli dinleyenler. Alışverişe gittiğinizde alışveriş yaptığınız yer size fiş vermek zorunda. Ya dijital olarak ya da kağıt olarak. Süpermarketlerde, büyük marketlerde yani uygulamayla alışveriş yapıyorsanız direkt hemen cep telefonunuza geliyor o fişler. Diğer yerlerde fiş zorunluluğu var. Müşteri sormadan fişi vermeniz gerekiyor aslında. Ama bu çok ciddi bir kağıt israfı anlamına geldiği için bir değişiklik geliyor. Kağıt fiş tarihe karışacak gibi görünüyor. Çünkü artık dijital fiş devrini başlatıyor Almanya'da hükümet. 2028 yılı itibariyle kağıt fiş yerine dijital fiş zorunluluğu geliyor imiş kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Bununla ilgili bir karar alınmış. Özellikle vergi kaçakçılığını önlemek için bu adımın atılacağı bildiriliyor değerli dinleyenler 2028 yılının başlamasıyla beraber. Öte yandan yine vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılığı önlemek için gelen önemli bir yasa tasarısı da bilhassa işte Avrupa Birliği'nin fakir ülkelerinden Almanya'ya bir şekilde getirilen insanların adına yardım başvuruları yapılıyor. Bu insanlar özellikle Duisburg gibi Gelsenkirchen gibi şehirlerdeki çok virane evlere yerleştiriliyor. Burada ikamet ediyorlarmış gibi gösteriliyor ve o evler için de kira yardımı başvurusu yapılıyor bu kişiler için. Belki o insanlar hiç orada yaşamıyor, oturmuyor ama o insanlar için durmadan devletten yardım alınıyor bu çeteler tarafından, dolandırıcılar tarafından ve bunu da daha yakın takip etmek için yasalar hazırlandı. Bunlar da yürürlüğe girecek. Federal hükümet bunu hayata geçiriyor kıymetli dinleyenler. Bu da yine gündemin önemli konularından bir tanesi. 6.52 saatler işte Sibel Can ve APO kıyamam parçası. Herkese hayırlı sabahlar. Keyifli güzel bir gün diliyoruz. Ben Serdar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Eine Abgeordnetengruppe im Bundestag will Organspenden nach dem Tod zum Regelfall machen. Ihrem Gesetzentwurf zufolge würden volljährige, einwilligungsfähige Menschen automatisch als Spender gelten, sofern sie nicht widersprochen haben. Bisher ist eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Eine zweite Abgeordnetengruppe lehnt die sogenannte Widerspruchsregelung ab und setzt auf mehr Aufklärung. In der gerade beendeten Badesaison sind mehr Menschen in Deutschland ums Leben gekommen als im Sommer des Vorjahres. Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien ertranken 248 Menschen, 12 mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Das teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit.
2: Alleine im Juni zählte die DLRG mehr als 100 Todesfälle. Nur 2003 gab es in einem Juni mehr Badetote. Eine Hitzewelle zog besonders viele Menschen ans Wasser. Besonders gefährdet sind Jugendliche und junge Männer zwischen 11 und 30 Jahren. Viele überschätzen sich, sind leichtsinnig, gehen Risiken ein und das, obwohl sie nicht oder nicht gut schwimmen können. Die meisten tödlichen Badeunfälle gab es in Bayern. Hier starben in diesem Sommer 61 Menschen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Nach den eigenständigen Hacking-Attacken durch künstliche Intelligenz haben die Chefs der größten US-amerikanischen KI-Firmen erstmals vor dem UN-Sicherheitsrat vor den Risiken der Technologie gewarnt. Man sei an einem Scheideweg angelangt, sagte der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman.
3: KI sei die derzeit größte Sicherheitsherausforderung für die Welt, sagte der Chef des KI-Labors Anthropic, Dario Amodei. Wenn man nicht gut damit umgehe, könne es ein Risiko für die gesamte Menschheit sein. Auch OpenAI-Chef Altman mahnte zu extremer Vorsicht. Beide boten aber auch Lösungsideen an, zum Beispiel Verlangsamung der Entwicklung, Inspektoren, globale Standards und mehr Transparenz. Alle Antworten hätten sie aber auch nicht, gab OpenAI-Chef Altman offen zu. Er sei offen für jede bessere Idee. Aus New York, Christina Horsten.
1: Zum Sportfußball. Jürgen Klopp will vor seinem ersten Spiel als Bundestrainer keine Titel für die EM 2028 oder die WM 2030 versprechen. Vor dem Nations League-Spiel in den Niederlanden sagte der 59-Jährige, die Mannschaft müsse aber erkennen lassen, dass sie alles versuchen wolle. Marc-André Ter Stegen soll im Tor sein Comeback geben. Kapitän Joshua Kimmich kehrt ins Mittelfeld zurück.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği etkinlikte entegrasyon mesajı verdi. Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların entegre olmalarının değil, asimile olmalarının beklendiğini söyledi. Erdoğan, entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile Irak güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydin'in New York'taki görüşmesinin ardından Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin tamamen kurulması ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. SPK ayrıca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Bu fonlarda 455 binden fazla yatırımcı bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirten Yavaş, herhangi bir partiye katılacağını duyurmadı. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısı ile ilgili soruşturmada bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlının saldırıdan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Evindeki aramada gamalı haç figürleri, farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar, manifesto benzeri metinler bulundu. Soruşturmada zanlı dahil 9 kişi gözaltında. Türk Hava Yolları Boeing ile 150 uçağa kadar çıkabilecek yeni bir anlaşmayı kesinleştirdi. Sipariş kapsamında 100 Boeing 787-8 kesin olarak alınacak 50 uçak için opsiyon bulunuyor. Anlaşma Türk Hava Yolları'nın Boeing'den bugüne kadarki en büyük tek koridorlu uçak siparişi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında yarın Fransa'yı ağırlayacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Türkiye'nin Fransa, İtalya ve Belçika ile yer aldığı gruptaki mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca 5 ile 21 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da güneşli hava var. Sıcaklık 17 derece, gün içinde 6 ile 21 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Yeniden yalın keyfi yolunda, aşkı sonunda. Guten Morgen, herkese merhabalar. Metropol FM burası. Çay Şeker programımızın ikinci saatini başlattık.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Kolay ve mutlu, keyifli, stressiz bir gün diliyoruz. Her sabah, her saat bu dileklerimizi yineliyoruz. Her şey güzel olsun efendim sizler için. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Bize ulaşın efendim, bize yazın, nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı merak ediyoruz. 030 217 970 71 ne yaparken bizi dinliyorsunuz? Dışarıda dün daha serindi, dün sabah daha serindi. Bugün o kadar serin değil ama yer yer yağmur var. Özellikle doğuda ve işte Berlin'de, kuzeyde, Bremen'de, Hamburg'da yer yer yağmur olabilir. Orta Almanya, Batı Almanya. Buralarda şu an yağmur görünmüyor. Önümüzdeki günlerde de hava bayağı bir ısınacak. Ne kadar ısınacak az sonra söyleyeceğim. Şaka maka değil ha, bayağı ısınıyor. Önce Burak

Burak Bulut Diva. Diva bebeğim. Güzel sabahlar. Havalar ısınacak önümüzdeki hafta. Mannheim'da, Ludwigshafen'de, Stuttgart civarlarında bakın. Cumartesi itibariyle, bu cumartesi itibariyle 26 derece. Pazar günü 29. Pazartesi 31-32 dereceye yükselecek hava sıcak. İnanılır gibi değil. Ondan sonra düşecek yine ama cumartesi, pazar ve pazartesi özellikle. Şimdiki tahminler 31-32 dereceye kadar. Güneşli bir havada yükselecek hava sıcaklığı. Bilmiyorum, böyle bir şey daha önce Eylül sonunda hiç yaşadık mı, hiç hatırlamıyorum ben, bu kadar hava sıcaklığının yükselmesi. Stuttgart'ta da yine aynı şekilde cumartesi 26-27, pazar günü 29-30, pazartesi yine 31 dereceye kadar güneşli bir havada sıcaklık yükselecek. Orta Almanya, güneybatı bölgeleri özellikle bu sıcak havadan faydalanacak. Frankfurt'ta da yine pazartesi 30 dereceyi göreceğiz. Berlin'de bakalım. Berlin'de de salı günü itibariyle, önümüzdeki salı itibariyle 25-26, çarşamba günü 27 dereceye kadar yükselecek bir sıcaklık. Tabii tahminler günden güne değişebiliyor. Şimdi 30 diyor, ondan sonra 15'e falan düşmesin. Güzel bir hava bekliyor bizi ama büyük bir ihtimalle, onu söyleyebilirim. Şimdi Rabia Tunç Bilek, yarı çıplak, tamamen tesadüf bu parça harbiden.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: metropolfm.de.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Emel Müftüoğlu Hovar'da. 7.28 oldu saatler. Abi gerçekten o kadar ısınacak mı hava, yoksa şaka mı yapıyorsun diyor dinleyicimiz. Dedim ya, Mannheim'da pazartesi günü, pazar günü 30-31-32 dereceye kadar hava sıcaklığı yükselecek. Şaka mı yapıyorsun diyor. Şaka yapmıyorum ya. Parmak arası terlikle gezeceksin. Tişörtle don atlet gez istiyorsan. Gerçekten de sıcak olacak. Stuttgart'ta, Frankfurt'ta, Mannheim'da. Ne gün? Dediğimiz gibi cumartesi itibariyle başlıyor. Pazar ve pazartesi bayağı sıcak olacak. Kuzeyde ve doğuda da 27 dereceyi görebiliriz çarşamba itibariyle. Böyle bir şey hatırlamıyorum ben daha ya. Hiç Eylül sonunda falan böyle flip flop'la falan. Güzel bir hava olacak, onu söyleyelim. Antalya'dan sıcak yerlerden ev almak isteyenler hiç orayı bırakın. Mannheim'den alın. Deniz yok ama fıstık gibi nehir var.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

Omurdoma uyku yok. Şeyi duydunuz mu? Almanya'da ilkbahar aylarında farklı farklı çiftliklerden, özellikle Brandenburg bölgesinden 200 kadar inek çalınmıştı. Çiftçiler sabah uyanıyorlar, inekler yerinde yok. Ne oldu bu inekler? İşte kurt mu götürdü, şu mu oldu, bu mu oldu falan. Çalındığı anlaşılıyor. Toplamda 200 inek kayıp Brandenburg'da. Bu inekleri çalan adamlar bulunmuş abi. Biri Almanya'da, diğeri de Polonya'da bulunmuş. Adamlar geliyorlar Polonya'dan. Arabalara yüklüyorlar inekleri. Ondan sonra da geri Polonya'ya götürüyorlar. İnekler bulunmuş. Hepsi canlı. DNA testi yapılıyormuş şimdi. Arabalara bindirip bindirip götürüyorlar. Arabalar da çalıntı mıydı acaba? Polonya'dan gelen hırsızları artık sadece araba götürmek kesmiyor. Gelmişken arabaya inek de koyalım, öyle gidelim diyorlar. Boş gitmesin.

Zinet Salih ve başrol Metropol FM'deydi. Güzel sabahlar diliyoruz. Guten Morgen. Ve başrol demişken bu aralar Türkiye'de futbolda başrol oynayan bir futbolcu var. O da Muhammed Salah. Son Galatasaray maçında Galatasaray'a attığı 3 golle ve bir gol pasıyla tekrardan dikkatleri üzerine çekti Muhammed Salah. Ve Trabzon'da Muhammed Salah'ın çektirdiği bir fotoğraf var. Salah Yaylası diye bir yer var. Ve orada Salah Yaylası tabelasının yanında bir taş var. Bir kayalık var. Onun üzerine oturuyor. Fotoğraf paylaşıyor. Abi herkes o taşın üzerine oturup fotoğraf çektiriyor şu an. Tarihinde bu kadar insanı görmemiştir o bölge. Herkes Muhammed Salah'ın oturduğu taşın yanına gidiyor. Taşın etrafında dönenler var. Taşı öpenler var. Üzerinde oturanlar var. Okşayanlar var. Şu an viral oldu bayağı bu ve oradaki işte yetkililer de ya insanlar taşın üzerine oturmasın, taşa zarar vermesin diye oraya banklar kuruyorlar şimdi. Bir Salah gitti, peşinden 10 bin Salah daha geldi. Mustafa Sandal burada, geliversen. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

Alişan, kadere bak. Güzel oldu valla. Saatler 7.57 olmak üzere. Günlerden Perşembe, 24 Eylül tarihini yazıyoruz. İşte model. Dağılmak istiyorum Metropol FM'de. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Im Bundestag wird heute über das sensible Thema Organspende diskutiert. Eine Abgeordnetengruppe bringt einen Entwurf für eine Umstellung auf eine Widerspruchsregelung ein. Jeder Erwachsene müsste also aktiv widersprechen, dass ihm nach dem Tod Organe entnommen werden. Bislang gilt die Zustimmungsregel.
2: Zu Lebzeiten aktiv widersprechen, dass mir Ärzte nach dem Tod Organe entnehmen können, oder zu Lebzeiten aktiv zustimmen. Von der Widerspruchsregelung erhoffen sich die Befürworter deutlich mehr Organe für Menschen, die dringend auf eine Niere oder ein neues Herz warten. Wieder andere, und auch da gibt es einen Entwurf von Abgeordneten, wollen lieber über eine bessere Aufklärung zu mehr Organspendenbereitschaft kommen. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Weltgemeinschaft bei der UN-Generaldebatte zu einer Eindämmung Russlands aufgerufen. Russland und der Kreml-Chef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten, warnte Zelensky. Eine Sorge, die die USA teilen.
3: US-Außenminister Rubio warnte auch vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges, ausgelöst womöglich durch Cyberattacken, hybride Angriffe und Sabotage. Die USA luden den russischen Präsidenten zum G20-Gipfel ein, um Putin mal wieder persönlich in der Runde zu haben. Der russische Außenminister Lavrov lehnte eine Teilwaffenruhe in der Ukraine ab, versicherte aber, Moskau wolle den Konflikt beenden. Irans Präsident beklagte in New York die Politik der Gewalt und kritisierte Trump offen. Tina Eck, USA.
1: Wegen einer Drohnensichtung am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg ist der Flugbetrieb am Abend vorübergehend eingestellt worden. Für 45 Minuten gab es keine Starts und Landungen mehr. Um 21.05 Uhr sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin des BER. Es kam bei zahlreichen Flügen zu Verzögerungen bei Starts und Landungen, wie auf der Internetseite zu sehen war. Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, Mitarbeiter am Flughafen hätten die Drohne gesichtet. Und zum Sport. Fußball. 87 Tage nach dem blamablen WM aus startet die Fußballnationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in die Nations League. In Amsterdam ist der Erzrivale Niederlande am Abend der erste Kontrahent in der Gruppenphase des UEFA-Wettbewerbs.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği bir etkinlikte entegrasyon mesajı verdi. Açıklamalarını senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler ve Müslümanlara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Entegrasyona evet diyor, ancak asimilasyona hayır dedi. Yine bir yandan kardeşlik vurgusu yaparak yurt dışında yaşayan Müslümanlar ve Türkler için Türkiye'nin elçilerisiniz mesajını gönderdi. Aynı zamanda Türk evinde Zelenski'yi de ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, üçlü zirvenin Türkiye'de olmasını destekleriz diye bir mesaj verdi.
4: Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklananlar var. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet Taner, bu soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda toplamda 455.758 tekil yatırımcı olduğu da ifade edildi, açıklandı. 14 kişi daha tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bakan Akın Gürlek, asıl amacımız paraların geri alınabilmesi dedi.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den dün istifa etti. Bu gelişmeye yönelik değerlendirmeler de var. Senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tabii Mansur Yavaş'ın istifası bir anda gündemin ilk haberi oldu. Dün Türkiye'de istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında bir bölüm vardı ki o bölüm şuydu: Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir dedi Kılıçdaroğlu buna atfen. O da kendisinin böyle bir siyasetçi olduğunu ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bir tepki göstermedi fazladan, ama bu arada tabii ki hemen Yeni Parti cephesi bakacak olursak Yeni Parti kanadında Özgür Özel'in bir açıklaması var. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Hatta telefonla görüştüm. Alacağı kararlara saygılıyız dedi. Bu arada Ankara'da 8 ilçenin belediye başkanı da CHP'den istifa etti.
4: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısı ile ilgili soruşturmada bazı yeni bilgiler var. Bu ayrıntılara bakalım.
5: Evet, o yeni bilgiler şunlar. Birincisi, saldırgan neden bu saldırıyı düzenledi? Önceki gün iddia o ki bir kız meselesi yüzünden kendisinin darp edildiğini söylemiş ifadesinde. Bu arada saldırganın odasından da evinden çeşitli sembol ve notlar çıktı. O semboller içerisinde gamalı haç olduğu da ifade edildi.
4: Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşıyor. Bu önemli maçla ilgili bilgileri senden alalım.
5: Evet, Türkiye artık sahaya çıkıyor. Senin de ifade ettiğin gibi ilk maçımız yarın Fransa ile saat 20.45'te oynanacak ve Kocaeli'de oynanacak bu mücadele. Tabii şimdi 11 üzerine daha çok konuşuluyor çünkü Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Kenan Yıldız ameliyat oldu. Orkun keza aynı şekilde Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında problem olduğu için onun da yarınki maçta forma giymemesi bekleniyor. Dolayısıyla en büyük koz Arda Güler deniyor şu anda spor basınında.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 12 derece. Neuwied ve Bendorf'da güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 7 ile 18, Neuwied ve Bendorf'da 7 ile 18 derece bekleniyor. Hava şartları akşam saatlerine kadar değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Kabul kabul, kar beyaza kara desen kabul. İşte İrem Dirici, Emrah'la tanıdığımız bu keyifli şarkıyı seslendirdi. Güzel sabahlarınız olsun efendim, herkese merhabalar. Bize ulaşabilirsiniz 0-32-117-970-71. Trafikte herhangi bir aksaklık, problem varsa hele de onu bize gönderin. Gradistrasse girişi şu an kilit diyor dinleyicimiz. A100 üzerinde Oberlandstrasse istikametinde burada bir yoğunluk var. Buradan geçenler sanıyorum bir kaza oldu. Bize detaylı bilgi verirsiniz mutlu oluruz. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu hafta sonu maraton var, onu da hatırlatalım Berlin'de. Hele de pazar günü şehrin batısından doğusuna, kuzeyden güneye, doğudan batıya yolculuk yapmak sıkıntılı olacak. Bizden söylemesi aklınızda olsun. Almanya'da alışverişe gittiğinizde, alışveriş yaptığınız yer size fiş vermek zorunda. Hele de büyük işletmeler, jürosu belirli bir seviyeyi geçen işletmeler size fiş vermek zorunda. Her yer için geçerli değil ama bu kağıt fiş zorunluluğu getirildi 2020 yılında. Bu bayağı tartışılmıştı o zaman. İşte kağıt israfı olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hayır dediler. Vergi kaçakçılığını önlemek için fiş zorunluluğu olması lazım denildi. Hayata geçirildi ve şimdi yeni bir karar alındı. Evet, bu kağıt israfı. Onun için bunu değiştirelim. Fiş sorumluluğu kalsın ama işte isteyen kağıt fiş, isteyen de dijital fiş versin diye bir tasarı hazırlandı. 2028 yılı itibariyle bu ayağı da geçirilecek değerli Metropol FM dinleyenleri. Dijital fiş zorunluluğu geliyor Almanya'ya, vergi kaçakçılığını önlemek için Maliye Bakanı Lars Klingbeil özellikle bunu bayağı bir kafaya takmış durumda. Daha adil bir rekabet ortamı yaratmamız için vergi kaçakçılığını önlememiz gerekir diyor. Katılıyorum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

Metropol FM burası, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları. İşte Gülden Mutlu, Nasıl Uyuyorsun? Şimdi sizinle, saatlerimiz 8.22.

Nasıl uyuyorsun Gülden Mutlu ve Ebru Yaşar'ın da ara ara bir hafiften sesini duyduk parçada. Saat 28.25 dinleyicimiz yazmış diyor ki önce politikacılar kaçırdıkları milyarları yerine koysunlar. Esnaf kolay diyor. Hep esnaf, hep esnaf, hep vatandaş vergi kaçırıyor. Sanki başkaları kaçırmıyordu. Harbiden ha. Vergi kaçakçılığı denilince hep ilk önce bir esnafa bir de vatandaşa bakılıyor. Siyasetçilerin batırdığı milyar eurolar hiç kimsenin aklına gelmiyor. Bak Gençpan dedin, doğru söylüyorsun bak Gençpan. Eski Sağlık Bakanı, o maske olayı vardı. 6 milyar euroluk bir zarar açılmış devletin başına. Durmadan komisyonlar kuruluyor, şu oluyor bu oluyor ve adam hala CDU'da görevine devam ediyor. Bu da çok enteresan bir şey ya. 6 milyar euro ya, 6 milyar euro. Bak bu benzin indirimi tartışmaları vardı ya. Yetkililer çıkıyordu, o her işte şu kadar indirim yaparsak bu bize ayda 1 milyar euroluk bir masraf getirir falan. Yapamayız o kadar, masrafa giremeyiz falan diyorlardı. Lan adam 6 milyarı kuma gömdü lan. Dediğin doğru, teşekkür ediyorum. Mesude, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Trabzonsporlu Salah'ın fotoğraf çektirdiği taş, kayalık bayağı meşhur oldu, viral oldu. Herkes oraya gidiyor. Trabzonsporlu Salah'ın bir kayalığın üzerine bir fotoğrafı var. Trabzon'da Salah Yaylası ya da Salah Tepesi diye bir yer var. Hemen o tabelanın yanında o taşın üzerine oturmuş, fotoğraf çektirmiş, paylaşmıştı bunu. Trabzonsporlu dünyaca ünlü Muhammed Salah ve Trabzonsporlu taraftarlar da oraya gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Öpenler var taşı, etrafında dönenler var, oturanlar var, fotoğraf çekilenler var. Bir Salah gitti, 10 bin Salah geri geldi. Bir dinleyicimiz yazmış, abi diyor o taş çalınmadı mı ya o diyor. Bilmiyorum, haberim yok ama eli kulağında yakındır.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, otomotiv tedarikçisi ZF'in Koblenz tesisinde çalışanlara iş güvencesi geldi. Şirket IG Metal ve iş yeri temsilciliğinin anlaşmasına göre 2029 sonuna kadar işten çıkarma yapılmayacak. Koblenz tesisinde en az 2031 sonuna kadar korunması kararlaştırıldı. Personel azaltımında gönüllü ayrılma, kısmi emeklilik ve transfer şirketi gibi seçenekler gündemde. Rheinland-Pfalz'da 21. Demokrasi Günü bugün Ingelheim'de düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve bazı yerel siyasetçiler demokrasi, özgürlük ve toplumsal katılımı tartışıyor. Eyalet Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich de gençlerle yapılacak oturumlara katılıyor. Programda atölyeler ve çeşitli katılım etkinlikleri bulunuyor. Ingelheim merkezi Sebastian Münster Gymnasium demokrasi ve öğrenci katılımına yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Ve Schiersteiner Köprüsü çevresinde sürücülere rahatlatan haber geldi. A643'ün Frankfurt ve Wiesbaden yönü bu sabah saat 5'te yeniden trafiğe açıldı. Yol geçici köprüde ortaya çıkan hasarlar nedeniyle dün aniden kapatılmıştı. Onarım gece boyunca tamamlandı. Kapanma dün Mainz'a kadar uzanan kilometrelerce trafik kuyruğuna ve toplu taşımada aksamalara yol açmıştı. Değerli dinleyenler, Ren Nehri'ndeki aşırı düşük su seviyesi yük taşımacılığını zorlaştırıyor. Kaup'taki ölçüm dün 14 santimetreyken güncel verilere göre bugün 8 santimetreye kadar düşmüş oldu. Gemiler bu nedenle daha az yük taşıyabiliyor. Lojistik şirketi Contargo düşük su seviyesine uygun 2 özel gemi kullanıyor. Diğer yüklerin bir bölümü ise demiryolu ve karayoluyla taşınıyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Federal Parlamento bugün istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini görüşüyor. Tasarıya göre Bundesnachrichtendienst BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatı ciddi tehditlere, hacker altyapılarına ve sabotaj hazırlıklarına aktif müdahale edebilecek. Muhalefetteki bazı milletvekilleri denetim konusunda uyarıyor. Almanya'da emeklilik reformunda yeni bir uzlaşma formülü tartışılıyor. Bild gazetesinin kaynaklarına göre birlik partileri CDU-CSU ve SPD 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını tamamen kaldırmak yerine gerekli süreyi 46 veya 47 yıla çıkarmayı değerlendiriyor. Yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Şarttır şarttır Selin Akçıl ve Ferah Zeydan. Güzel sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar. Yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyelim. Çaylarını kahvelerini yudumlayanlar da var. Kahvaltılarını yapanlar, sizlere de afiyetler olsun. İş yerlerinde, iş ortamlarında şu an çalışanlar, kolaylıklar, nasıl gidiyor? Her şey yolundadır inşallah.

Mesajlara bakalım. Erkan diyor ki 20 yıldır 661-66 arasındaki tüneli bitiremediler. Parayı şpana versinler diyor. Tüneli bitirsin diyor. 20 yılda zaten bitmedi.

0: Diğer bir arkadaşımız yazmış, diyor ki Mehmet, diyor ki acaba diyor Muhammed Salah bu taş olayı hakkında kendisi ne düşünüyordur diye sormuş. Ne düşünüyordur? Çok büyük bir ihtimalle görünce şunu demiştir.
1: Bu ne be?
0: Ya da şunu demiştir.
2: Ulan bu köyün tümü manyak.
0: Almanya'da yolsuzlukla mücadele konusunda önemli adımlar atılıyor. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Sosyal dolandırıcılığı önlemek için önemli adımlar atılıyor. Birazdan bakalım ona.

Sev beni Tarkan, hatasız kul olmazla Metropol FM'de olduğu güzel sabahlarınız olsun efendim. Yollarda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Her şey yolundadır inşallah. Trafikte herhangi bir aksaklık, problem gördüyseniz lütfen bize bildirin. Almanya'da sosyal dolandırıcılıkla tam bir mücadele, sosyal dolandırıcılığa karşı tam bir mücadele başlıyor. Bununla ilgili Almanya'da federal hükümet sosyal yardım suistimali ve sömürüyle mücadele için 10 maddelik bir eylem planını kabul etti. Özellikle Avrupa Birliği'ne üye olan fakir ülkelerden, ya da fakir demeyelim, biraz daha gelir seviyesi düşük ülkelerde, işte başta Bulgaristan ve Romanya'dan insanlar buraya getiriliyormuş bir şekilde, kandırılıp ve bu insanları işte burada ikamet gösteriyorlar ve o insanlar için hem kira yardımı alınıyor hem de Job Center'den başka yardımlar alınıyor. Bu insanlar çalışıyormuş gibi gösteriliyor. Bu kişiler 4-5 gün çalışıyorlar ya da bir gün çalışıyorlar. Ondan sonra işte çıkışları veriliyor. Sonra Arbeitslosengeld için veya işte Job Center'dan yardım için başvuru yapabiliyorlar. Bu paralar da işte bu dolandırıcıların eline geçiyor. O kayıtları yapılan kişilere de çok cüzi bir rakam falan veriliyormuş. Bir şeyler veriliyormuş ya da bu insanların belki de hiçbir şeyden haberi yok. Tam çete halinde bunu yapan dolandırıcılar varmış. Bunlarla ilgili işte çalışmalar başlatılacak. Makamlar arasında, kurumlar arasında veri paylaşımı daha kolay olacakmış. Bilgi paylaşımı daha kolay olacakmış. Şimdi aklıma şu geliyor. Bilgi paylaşımı olmadığı için mi böyle dolandırılıyoruz biz? Lan bilgi paylaşımı bu kadar zor mu bu devirde ya? Almanya gibi bir ülkede bu kadar zor mu ya? O dolandırılan paralar İşte sizden, benden, çalışandan çıkarılıyor arkadaşım. Öyle bir durum. Niye? Vergi paylaşımı yok mu? Veri paylaşımı yokmuş aralarında. Job Center, gümrük ve diğer kurumların daha hızlı bilgi paylaşmasını hedefliyormuş. Yeni planlar. Hadi bakalım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Devam ediyoruz. Güzel sabahlar. Bahar aylarında Almanya'da Brandenburg eyaletinde özellikle çiftçilerin inekleri kayboluyordu. Çiftçilerin inekleri akşam var, sabah yok. Sonra anlaşılıyor ki birileri inekleri çalıyor. Toplamda 200 inek çalınmıştı ve bu 200 ineği çalan kişiler yakalandı. İnek hırsızları yakalandı. Biri Almanya'da yapılan bir baskında ele geçirildi. Biri de Polonya'da. Polonya'dan geliyorlarmış ve inekleri çalıp gidiyorlarmış değerli Metropol FM dinleyenler. Hani önceden sırf araba alıp gidiyorlardı. Herhalde artık araba kesmiyor ya da arabayı almışken araba boş gitmesin diye. Birkaç da inek götürelim diyorlar demek ki. Gelmişken biraz da yollardaki sığırlardan götürseler ya.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Eine Abgeordnetengruppe im Bundestag will Organspenden nach dem Tod zum Regelfall machen. Ihrem Gesetzentwurf zufolge würden volljährige, einwilligungsfähige Menschen automatisch als Spender gelten, sofern sie nicht widersprochen haben. Bisher ist eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Eine zweite Abgeordnetengruppe lehnt die sogenannte Widerspruchsregelung ab und setzt auf mehr Aufklärung. In der gerade beendeten Badesaison sind mehr Menschen in Deutschland ums Leben gekommen als im Sommer des Vorjahres. Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien ertranken 248 Menschen, 12 mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Das teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit.
2: Alleine im Juni zählte die DLRG mehr als 100 Todesfälle. Nur 2003 gab es in einem Juni mehr Badetote. Eine Hitzewelle zog besonders viele Menschen ans Wasser. Besonders gefährdet sind Jugendliche und junge Männer zwischen 11 und 30 Jahren. Viele überschätzen sich, sind leichtsinnig, gehen Risiken ein und das, obwohl sie nicht oder nicht gut schwimmen können. Die meisten tödlichen Badeunfälle gab es in Bayern. Hier starben in diesem Sommer 61 Menschen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Nach den eigenständigen Hacking-Attacken durch künstliche Intelligenz haben die Chefs der größten US-amerikanischen KI-Firmen erstmals vor dem UN-Sicherheitsrat vor den Risiken der Technologie gewarnt. Man sei an einem Scheideweg angelangt, sagte der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman.
3: KI sei die derzeit größte Sicherheitsherausforderung für die Welt, sagte der Chef des KI-Labors Anthropic, Dario Amodei. Wenn man nicht gut damit umgehe, könne es ein Risiko für die gesamte Menschheit sein. Auch OpenAI-Chef Altman mahnte zu extremer Vorsicht. Beide boten aber auch Lösungsideen an, zum Beispiel Verlangsamung der Entwicklung, Inspektoren, globale Standards und mehr Transparenz. Alle Antworten hätten sie aber auch nicht, gab OpenAI-Chef Altman offen zu. Er sei offen für jede bessere Idee. Aus New York, Christina Horsten.
1: Zum Sportfußball. Jürgen Klopp will vor seinem ersten Spiel als Bundestrainer keine Titel für die EM 2028 oder die WM 2030 versprechen. Vor dem Nations League-Spiel in den Niederlanden sagte der 59-Jährige, die Mannschaft müsse aber erkennen lassen, dass sie alles versuchen wolle. Marc-André Ter Stegen soll im Tor sein Comeback geben. Kapitän Joshua Kimmich kehrt ins Mittelfeld zurück.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği bir etkinlikte entegrasyon mesajı verdi. Açıklamalarını senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler ve Müslümanlara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Entegrasyona evet diyor ancak asimilasyona hayır dedi. Yine bir yandan kardeşlik vurgusu yaparak yurt dışında yaşayan Müslümanlar ve Türkler için Türkiye'nin elçilerisiniz mesajını gönderdi. Aynı zamanda Türk evinde Zelenski'yi de ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski üçlü zirvenin Türkiye'de olmasını destekleriz diye bir mesaj verdi.
4: Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklananlar var. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet Taner, bu soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda toplamda 455.758 tekil yatırımcı olduğu da ifade edildi, açıklandı. 14 kişi daha tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bakan Akın Gürlek, asıl amacımız paraların geri alınabilmesi dedi.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den dün istifa etti. Bu gelişmeye yönelik değerlendirmeler de var. Senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi tabii Mansur Yavaş'ın istifası bir anda gündemin ilk haberi oldu. Dün Türkiye'de istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında bir bölüm vardı ki o bölüm şuydu. Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir dedi Kılıçdaroğlu buna atfen. O da kendisinin böyle bir siyasetçi olduğunu ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bir tepki göstermedi fazladan ama bu arada tabii ki hemen Yeni Parti cephesinde bakacak olursak Yeni Parti kanadında Özgür Özel'in bir açıklaması var. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Hatta telefonla görüştüm. Alacağı kararlara saygılıyız dedi. Bu arada Ankara'da 8 ilçenin belediye başkanı da CHP'den istifa etti.
4: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısıyla ilgili soruşturmada bazı yeni bilgiler var. Bu ayrıntılara bakalım.
5: Evet, o yeni bilgiler şunlar. Birincisi, saldırgan neden bu saldırıyı düzenledi? Önceki gün iddia o ki bir kız meselesi yüzünden kendisinin darp edildiğini söylemiş ifadesinde. Bu arada saldırganın odasından da evinden çeşitli sembol ve notlar çıktı. O semboller içerisinde gamalı haç olduğu da ifade edildi.
4: Türkiye UEFA Uluslararası Ligi'nde ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşıyor. Bu önemli maçla ilgili bilgileri senden alalım.
5: Evet, Türkiye artık sahaya çıkıyor. Senin de ifade ettiğin gibi ilk maçımız yarın Fransa ile saat 20.45'te oynanacak ve Kocaeli'de oynanacak bu mücadele. Tabii şimdi 11 üzerine daha çok konuşuluyor çünkü Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Kenan Yıldız ameliyat oldu. Orkun keza aynı şekilde Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında problem olduğu için onun da yarınki maçta forma giymemesi bekleniyor. Dolayısıyla en büyük koz Arda Güler deniyor şu anda spor basınında.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 12 derece. Gün boyunca 7 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün içinde 7 ile 18 derece arası ölçülecek. Hava şartları bölgedeki genel durumu yansıtıyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 91 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 58 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç-

0: İçiyoruz her gece. Ne içiyoruz? Tabii ki çay kahve içiyoruz.
1: Zıkkım iç hıyarto.
0: Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Merhabalar, Metropol FM burası. Bir dolandırıcılık olayından bahsedeceğim. Son günlerde dolandırıcılar yine iş başında, bir dinleyicimizle maalesef mağdurlar arasında. Berlin'den yazmış Ömer. Diyor ki başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Bir banka numarasıyla beni aradılar diyor. Bankamdan aradılar diyor. Numara en azından öyleydi diyor. Ve kendilerini işte o bankadan aradıklarını ve isimlerini söyleyerek ve o bankanın elemanı olduklarını söylediler. Sparkasse'den aradıklarını söylemişler. Kontodan sahtekarların paramı başka birinin hesabına aktarıldığını söylediler bana telefonda. 20 bin euro kadar diyor. Siz mi yaptınız bu ödemeyi diye soruyorlar. Ben de hayır dedim ve beni önce şoka soktular. Böylelikle sonra paranızı sahtekarlardan tekrar kontonuza getirebilmemiz için size kod göndereceğim dedi. Ve bana o kodu söyleyin dediler. Paramın tekrar kendi hesabıma gelebilmesi için dediler diyor. Ve Puştan'dan kod geldi. Ben de Frayg abiyi verdim diyor. Ve 8 kez oldu bu diyor. Meğerse gerçek sahtekar bunlarmış diyor. Sonuçta 5300, 3500 ve 2000 euro, toplamda 10.800 euro para dolandırıldım diyor. Polisi ve bankaya bildirdim. Bunu söyleyin ki başkaları mağdur olmasın demiş. Sonra da öğrendim ki birçok kişiyi aramışlar. Evet, bu yaygın bir dolandırıcılık. Bir de son zamanlarda ben de denk geliyorum. Bana telefon geliyor. İşte PayPal'dan yapmış olduğunuz 800 euro'luk ödeme şüpheli bir ödeme. Lütfen işte biri tuşlayınız falan diye. Ben direkt kapatıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bankalar sizden telefonda böyle bir komut vermenizi ya da size gönderilen bir kodu onlara söylemenizi istemiyorlar. Böyle bir şey yok. Demek ki sizin bir şekilde online banking şifreleriniz veya bilgileriniz bu kişilerin ellerine geçmiş ve bu kişiler de sizi dolandırmışlar. Dolayısıyla çok ama çok dikkat edin. Duyanlar duymayanlara söylesin. Kesinlikle hani ben defalarca söylüyorum ve şaşırıyorum. Hani insanlar nasıl buna kanıyorlar diye. Demek ki insanın bir an bir boşluğuna geliyor. Kanıyorlar ama dikkat edin. Duyanlar da duymayanlara söylesin. Aklınızda olsun efendim. Çok geçmiş olsun Ömer Bey. İnşallah paranızı bir şekilde kurtarırsınız diyelim. Peki Başbakan Mert kendini nasıl kurtaracak? Bayağı eleştiri var kendisini. Görevi bırakacak mı, bırakmayacak mı? Bunu konuşacağız birazdan Ferhat'la beraber. Ayrılmayın, ayrılmayın. Bu Ayza Pekkan. Yakarım canını. Guten Morgen. Ömer abi, elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: Melis Fis, Misket. Güzel sabahlar diliyoruz. Günlerden Perşembe. Çok güzel bir hava bekleniyor efendim önümüzdeki günlerde. Bugün Berlin biraz daha kapalı, biraz daha yağmurlu. Kuzeyde de yine kapalı ve yer yer yağmurlu bir hava etkili olabiliyor. Güneybatı bölgelerine, Mannheim ve çevresine baktığımızda, Frankfurt ve civarlarına, Stuttgart ve çevresine baktığımızda bugün genelde güneşli bir hava ve sıcaklıkta 20 dereceye kadar, 21 dereceye kadar yükselecek. Ama
1: sıkı durun.
0: Bakın şaka yapmıyorum. Flip flopluk hava geliyor. Atletlik hava geliyor, hava. Vallahi şaka yapmıyorum. Ne zaman? Cumartesi itibariyle Mannheim'de 26-27. Pazar günü 29-30. Pazartesi 31-32 dereceye kadar, inanılır gibi değil. Flip-flopları çıkardıysanız, kaldırdıysanız geri kaldırdığınız yerlerden onları alın. Pazartesi lazım olacak, ben söyleyeyim. Frankfurt çevresi, Mannheim civarı, Stuttgart çevrelerinde don atletlik hava geliyor. Berlin'de de çarşamba günü, Bremen'de çarşamba günü özellikle 26-27 dereceye kadar sıcaklık yükselecek.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, otomotiv tedarikçisi TTF'in Koblenz tesisinde çalışanlara iş güvencesi geldi. Şirket IG Metal ve iş yeri temsilciliğinin anlaşmasına göre 2029 sonuna kadar işten çıkarma yapılmayacak. Koblenz tesisinde en az 2031 sonuna kadar korunması kararlaştırıldı. Personel azaltımında gönüllü ayrılma, kısmi emeklilik ve transfer şirketi gibi seçenekler gündemde. Rheinland-Pfalz'da 21. Demokrasi Günü bugün Ingelheim'de düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve bazı yerel siyasetçiler demokrasi, özgürlük ve toplumsal katılımı tartışıyor. Eyalet Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich de gençlerle yapılacak oturumlara katılıyor. Programda atölyeler ve çeşitli katılım etkinlikleri bulunuyor. Ingelheim merkezi Sebastian Münster Gymnasium demokrasi ve öğrenci katılımına yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Ve Schiersteiner Köprüsü çevresinde sürücülere rahatlatan haber geldi. A643'ün Frankfurt ve Wiesbaden yönü bu sabah saat 5'te yeniden trafiğe açıldı. Yol geçici köprüde ortaya çıkan hasarlar nedeniyle dün aniden kapatılmıştı. Onarım gece boyunca tamamlandı. Kapanma dün Mainz'a kadar uzanan kilometrelerce trafik kuyruğuna ve toplu taşımada aksamalara yol açmıştı. Değerli dinleyenler, Ren Nehri'ndeki aşırı düşük su seviyesi yük taşımacılığını zorlaştırıyor. Kaup'taki ölçüm dün 14 santimetreyken güncel verilere göre bugün 8 santimetreye kadar düşmüş oldu. Gemiler bu nedenle daha az yük taşıyabiliyor. Lojistik şirketi Contargo düşük su seviyesine uygun 2 özel gemi kullanıyor. Diğer yüklerin bir bölümü ise demiryolu ve karayoluyla taşınıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Parlamento bugün istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini görüşüyor. Tasarıya göre Bundesnachrichtendienst BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatı ciddi tehditlere, hacker altyapılarına ve sabotaj hazırlıklarına aktif müdahale edebilecek. Muhalefetteki bazı milletvekilleri denetim konusunda uyarıyor. Almanya'da emeklilik reformunda yeni bir uzlaşma formülü tartışılıyor. Bild gazetesinin kaynaklarına göre birlik partileri CDU-CSU ve SPD 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını tamamen kaldırmak yerine gerekli süreyi 46 veya 47 yıla çıkarmayı değerlendiriyor. Yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Derya Ulu, Esmer'in adı Oya, benzer güneşe, aya. Ne güzel bir parçadır ya. Hep beraber dinlemiş olduk. Günaydın, guten morgen. Günaydın sana da Ferhat.
1: Günaydın da.
0: Dur, pardon. Şimdi böyle. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sağ olasın, günaydın. Vallahi iyi coştuk, güzel bir şarkı oldu.
0: Ne konuşalım seninle, seninle ne konuşalım biliyor musun? Abi bu Başbakan Mert'in hali ne olacak? Almanya bunu konuşuyor. Biz de dedik, Ferhat'la bu konuyu işleyelim. Konuşalım bunu.
2: Yani konuşalım.
0: Gidecek mi, kalacak mı?
2: Çok eleştiriliyor. Gidecek mi, kalacak mı? Eleştirilerin hedefinde bugünlerde. Özellikle son yıllarda, özellikle Almanya'da biliyorsun bu otomobil sanayisinde işler birazcık çok da fazla iyi gitmiyor sanayide. Ekonomik bir durgunluk var. Aşırı sağcı AfD'nin hızlı bir şekilde özellikle peş peşe yapılan seçimlerin ardından... tabii oylarını arttırması, yine
0: onların bununla... oylarını arttırması, hani özellikle bu Zwei Volksparteien, işte CDU ve SPD'nin iyi olmamasına bağlıyor seçmen.
2: Seçmen ona bağlıyor tabii. Hı-hı. Ama aynı zamanda seçmen bir de Friedrich Merz'in birazcık böyle bazı seçmenler tarafından kibirli halleri de pek sevilmiyor. Yani biraz
0: bazı açıklamaları.
2: Açıklamaları özellikle rahatsız edici bulunuyor. Örneğin mesela ne diyordu Friedrich Merz? Almanlar tembel, Almanlar daha fazla çalışmalı. Bunu diyordu.
0: Almanya'da daha fazla çalışmamız lazım. Şey demişti, baksana. Bir haftanın dedi 168 saati var dedi. Biz dedi sadece 40 saatini çalışıyoruz. Bence az dedi. Gerçekten hani biraz daha fazla çalışmamız lazım. Eğer Almanya'nın refah seviyesini korumak istiyorsak, zengin kalmak istiyorsak, güzel yaşamak istiyorsak daha fazla çalışacağız.
2: Evet, onun dışında tabii emeklilik yaşı kesin ve kesin 70'e çıkarılmalı. Bu açıklaması da vardı. Hala kulaklarımızda çınlıyor. Yine özellikle yabancı göç geçmişi seçmenleri de biraz böyle rencide edici bir açıklaması Stadtbild. Vardı. Stadtbild, heh. Çok yaşa.
0: Almanya'da büyük şehirlere gittiğimiz zaman...
2: Yani o... kent görünümü biraz bozuk demişti.
0: Evet.
2: Nasıl bozuk abi?
0: Kent görünümü, kentin tipi kayık dedi resmen. Kentlerimizin tipi kayık dedi. Ondan sonra hani şeyi kastetti işte o yabancı uyruklu insanların görüntüsü mü ya da... Bahnhofların önünde de var tuhaf tipler, ona mı bağladı ama...
2: Yani Serdar, bunlar tabii birike bugünden yarına değil... Hani böyle bir süreç ilerledi ve şu an maalesef, yani hakikaten de öyle, iktidara ilk geldiğinde Mert şunu diyordu: AfD'ye ben geldim mi işte aşırı sağcıların oylarını bitireceğim, yok edeceğim, yarıya indireceğim. Ne oldu? Tersi oldu.
0: Evet, özellikle son anketlerde Almanya'da popülaritesi giderek azalıyordu zaten. Her yeni ankette popülaritesi bir öncekine göre daha düşmüş durumda Başbakan Mert'in. Son anketlerde Almanya'da her iki insandan biri değil daha fazlası. İnsanların %55'i, evet, yarısından fazlası Merz başbakanlığı bırakmalı diyor.
2: Evet, çok fazla ne anketler. Olur? Ne olur? Yani bana soracak olursan dönemin sonunu getirirler.
0: Dönemin sonu ne demek?
2: Dönemin sonu ne demek? 2028'e kadar Başbakan Merz görevine devam eder. Kesin ve kesin bir sonraki seçimlerde adaylığını açıklamaz. Bir kere parti adaylığını açıklamaz. Parti tarafından da CDU, Hristiyan Demokrat Birliği tarafından da büyük tepkiler, eleştiriler
0: var. Şu an bir değişiklik olmaz
2: var
0: mı diyorsun? Yani yakın şu zamanda an, parti içinde bir değişiklik olmaz mı?
2: Şu an için yakın zamanda bir değişiklik öngörülmüyor. Zira Almanya'nın özellikle bu son seçimlerde kaybedilen oylar var. Kaybedilen bazı eyaletler var. Bunlar çok daha fazla önemseniyor.
0: Kalması, daha fazla kalması. O hani işte iki yıl daha kalması CDU'ya zarar vermez mi sence?
2: CDU'ya şöyle zarar verebilir. Eğer vaat edilen reformlar, değişiklikler kısa zamanda gelişmezse, kısa zamanda oluşmazsa CDU ve seçmenlere çok daha fazla zarar verebilir.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra ama ben de sana söyleyeyim. Hani Mert de ağzıyla kuş tutsa yaranamaz herhalde. Bana öyle geliyor. Teşekkür ediyorum.
2: Harika.
0: 9.45 saatlerimiz.

Hande Ünsal, Öpücüklü şarkısı Öpe Öpe. Metropol FM'de oldu. Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar. Tugay arkadaşım şu an. Oo, Şanlıurfa'dan dinliyor ya. Havalar nasıl? Tugay, her şey yolunda mı? İyi tatiller diliyorum. Herkese selam söyle bizden. Abdullah yazmış. Abi diyor, bana kalırsa diyor, Ferhat abinin dediği gibi diyor, Başbakan Mert şu koltuğu yapıştı, bırakmayacak orayı diyor. Sen yanılıyorsun diyor. Vallahi ben sana söyleyeyim, Mert Mert'si göremeyecek. Bu önümüzdeki Mert ayını Mert göremeyecek bence.

0: sana kıyamam.
1: Sana kıyamam. Günaydınlar demiş dinleyicimiz. İstek şarkı çalıyor musunuz? Çalıyoruz. Ne verelim abimize? Ama elimizde sadece reklamlar kaldı ya. Küçük bir ara. Ondan sonra buradayız. Ayrılmayın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Geldik bir solukta yine Çayşekeri programımızın son şarkısına. Bu akşam Almanya'nın maçı var. Niederlande gegen Deutschland, Jürgen Klopp'un ilk maçı. Başarılar diliyoruz. Yarın da Türkiye'mizin maçı var gegen Frankreich in Kocaeli. Saat 20.45'te. Çayşekeri programımızın son parçası bugünlük Ayşegül Aldinç'ten Ali Malla. Fatma Hanım'a armağanımız olsun. Bana bir şarkı gönderir misin dedi. Göndeririz tabii ki. İyi dinlemeler. 13-15 arası Hakan Rengarenk'te sizinle, 15-19 arası Paydos programında Esra'yı dinleyeceksiniz. Yarın sabah saat 6'da yine Çayşekeri programında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der Sozialverband VdK fordert einen Sozialcheck für die geplante Rentenreform der Bundesregierung. Präsidentin Bentele sagte der deutschen Presseagentur, die Koalition solle ihre Pläne stärker auf sozialen Ausgleich ausrichten.
2: Die geplante Abschaffung der Rente mit 63, ein Unding, auch für den Sozialverband. Viele hätten ihren Renteneintritt schon geplant. Deswegen könne man die Rente nach 45 Beitragsjahren nun nicht einfach canceln. Wir brauchen mindestens Übergangsfristen, heißt es, eine Reform zum Wohl der Menschen. Mehr Nähe zu den Leuten, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das hört man nun auch immer wieder aus der Koalition. Doch noch ringt die Regierung um einen Rentenkompromiss. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Eine Abgeordnetengruppe im Bundestag will Organspenden nach dem Tod zum Regelfall machen. Ihrem Gesetzentwurf zufolge würden volljährige, einwilligungsfähige Menschen automatisch als Spender gelten, sofern sie nicht widersprochen haben. Bisher ist eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Eine zweite Abgeordnetengruppe lehnt die sogenannte Widerspruchsregelung ab und setzt auf mehr Aufklärung. Über die Vorschläge wird zunächst nur beraten, noch nicht abgestimmt. Die US-Regierung muss Journalisten von CNN, MS Now und Politico vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter gab einem Eilantrag der von Präsident Trump ausgeschlossenen Medien statt. Der Entzug der Presseausweise sei ohne verfassungsrechtlich angemessenes Verfahren erfolgt. Die Anordnung gilt zunächst für 14 Tage. Trump hatte den Medien vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten. Und zum Sportfußball. Die Nationalmannschaft startet heute unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in die Nations League. In Amsterdam ist Erzrivale Niederlande der erste Gegner.
3: Das Debüt gleich beim Erzrivalen. Jürgen Klopp freut sich auf eine emotionale Partie, in der man nur eine Chance habe, wenn man das Spiel als Derby annehme. Für die Spieler heißt das kämpfen, laufen, Vollgas geben. Er selbst spüre eine positive Anspannung vor seinem ersten Spiel. Über die Aufstellung wollte ein gut gelaunter Klopp am Vorabend nichts verraten. Sicher ist, dass Marc-André Ter Stegen im Tor stehen wird. Kapitän Joshua Kimmich rückt vor ins Mittelfeld. Auch die Niederlande knabbern noch am frühen WM aus. Mit neuem Trainer. Thomas Bremser, Amsterdam.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Türk Hava Yolları Boeing'den 150'ye kadar uçak satın almayı planlıyor. Haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet Taner, Donald Trump da aslında buna ilişkin bir açıklama yaptı Amerika'da dün. Hem Türk Hava Yolları ile ilgili hem de Bangladeş ile ilgili. Ardından da Türkiye'nin haberi geldi. Türk Hava Yolları Boeing'den 150 adede kadar uçak almak için anlaşma imzaladı. Bunun 100 adedi kesin, 50 adet opsiyon olmak üzere bir satın alım gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan huzurunda gerçekleştirildi bu imza töreni.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği bir etkinlikte entegrasyon mesajı verdi. Açıklamalarını senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler ve Müslümanlara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Entegrasyona evet diyor ancak asimilasyona hayır dedi. Yine bir yandan kardeşlik vurgusu yaparak yurt dışında yaşayan Müslümanlar ve Türkler için Türkiye'nin elçilerisiniz mesajını gönderdi. Aynı zamanda Türk evinde Zelenski'yi de ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, üçlü zirvenin Türkiye'de olmasını destekleriz diye bir mesaj verdi.
4: Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklananlar var. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet Taner, bu soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda toplamda 455.758 tekil yatırımcı olduğu da ifade edildi, açıklandı. 14 kişi daha tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bakan Akın Gürlek, asıl amacımız paraların geri alınabilmesi dedi.
4: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısıyla ilgili soruşturmada bazı yeni bilgiler var. Bu ayrıntılara bakalım.
5: Evet, o yeni bilgiler şunlar. Birincisi, saldırgan neden bu saldırıyı düzenledi? Önceki gün iddia o ki bir kız meselesi yüzünden kendisinin darp edildiğini söylemiş ifadesinde. Bu arada saldırganın odasından da evinden çeşitli sembol ve notlar çıktı. O semboller içerisinde gamalı haç olduğu da ifade edildi.
4: Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşıyor. Bu önemli maçla ilgili bilgileri senden alalım.
5: Evet, Türkiye artık sahaya çıkıyor. Senin de ifade ettiğin gibi ilk maçımız yarın Fransa ile saat 20.45'te oynanacak ve Kocaeli'de oynanacak bu mücadele. Tabii şimdi 11 üzerine daha çok konuşuluyor çünkü Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Kenan Yıldız ameliyat oldu. Orkun keza aynı şekilde Orkun Kökçü'nün de ayak parmağında problem olduğu için onun da yarınki maçta forma giymemesi bekleniyor. Dolayısıyla en büyük koz Arda Güler deniyor şu anda spor basınında.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 12 derece. Gün boyunca 7 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 13 derece. Gün boyunca 7 ile 18 derece aralığında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 91 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 58 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar hizmetinizde. Nefisso Koblenz'te ailenizle birlikte lezzete davetlisiniz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, otomotiv tedarikçisi ZF'in Koblenz tesisinde çalışanlara iş güvencesi geldi. Şirket IG Metal ve iş yeri temsilciliğinin anlaşmasına göre 2029 sonuna kadar işten çıkarma yapılmayacak. Koblenz tesisinde en az 2031 sonuna kadar korunması kararlaştırıldı. Personel azaltımında gönüllü ayrılma, kısmi emeklilik ve transfer şirketi gibi seçenekler gündemde. Rheinland-Pfalz'da 21. Demokrasi Günü bugün Ingelheim'de düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve bazı yerel siyasetçiler demokrasi, özgürlük ve toplumsal katılımı tartışıyor. Eyalet Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich de gençlerle yapılacak oturumlara katılıyor. Programda atölyeler ve çeşitli katılım etkinlikleri bulunuyor. Ingelheim merkezi Sebastian Münster Gymnasium demokrasi ve öğrenci katılımına yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Ve Schiersteiner Köprüsü çevresinde sürücülere rahatlatan haber geldi. A643'ün Frankfurt ve Wiesbaden yönü bu sabah saat 5'te yeniden trafiğe açıldı. Yol geçici köprüde ortaya çıkan hasarlar nedeniyle dün aniden kapatılmıştı. Onarım gece boyunca tamamlandı. Kapanma dün Mainz'a kadar uzanan kilometrelerce trafik kuyruğuna ve toplu taşımada aksamalara yol açmıştı. Değerli dinleyenler, Ren Nehri'ndeki aşırı düşük su seviyesi yük taşımacılığını zorlaştırıyor. Kaup'taki ölçüm dün 14 santimetreyken güncel verilere göre bugün 8 santimetreye kadar düşmüş oldu. Gemiler bu nedenle daha az yük taşıyabiliyor. Lojistik şirketi Contargo düşük su seviyesine uygun 2 özel gemi kullanıyor. Diğer yüklerin bir bölümü ise demiryolu ve karayoluyla taşınıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Parlamento bugün istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini görüşüyor. Tasarıya göre Bundesnachrichtendienst, BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatı ciddi tehditlere, hacker altyapılarına ve sabotaj hazırlıklarına aktif müdahale edebilecek. Muhalefetteki bazı milletvekilleri denetim konusunda uyarıyor. Almanya'da emeklilik reformunda yeni bir uzlaşma formülü tartışılıyor. Bild gazetesinin kaynaklarına göre birlik partileri CDU-CSU ve SPD 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını tamamen kaldırmak yerine gerekli süreyi 46 veya 47 yıla çıkarmayı değerlendiriyor. Yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der Sozialverband VdK fordert Nachbesserungen an der geplanten Rentenreform der Bundesregierung. Präsidentin Bentele sagte der deutschen Presseagentur, die Koalition müsse stärker auf sozialen Ausgleich achten. Vor allem die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren lehnt sie ab. Für ältere Beschäftigte brauche es Übergangsfristen und Lösungen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur regulären Altersgrenze arbeiten könnten. Wegen einer Drohnensichtung am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg ist der Flugbetrieb am Abend vorübergehend eingestellt worden. Für 45 Minuten gab es keine Starts und Landungen.
2: Passagiere oben in der Luft waren ratlos, fragten sich, und was nun? Komme ich heute noch nach Hause? Flieger wurden umgeleitet, denn die Pisten waren ja erst mal dicht. Nicht zum ersten Mal. An keinem anderen Airport in Deutschland sind im ersten Halbjahr so viele Drohnen gesichtet worden wie am Hauptstadtflughafen BR. Vor allem im Vergleich zum Vorjahr gab es fast schon einen regelrechten Drohnenboom. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die US-Regierung muss Journalisten von CNN, MS Now und Politico vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter gab einem Eilantrag der von Präsident Trump ausgeschlossenen Medien statt. Die Anordnung gilt zunächst für 14 Tage. Trump hatte den Medien vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten.
3: Wie auch in Deutschland ist die Pressefreiheit in den USA verfassungsrechtlich verankert. Und deshalb könne Trump den Journalisten ihre Presseausweise nicht einfach so ohne angemessenes Verfahren entziehen, heißt es vom Gericht. Vergangene Woche hatte der US-Präsident aber genau das getan, angeblich weil die Sender Fake News verbreitet hätten. Kritiker werten das als Angriff auf die Pressefreiheit und Versuch, kritisch berichtende Medien einzuschüchtern. Trumps Verhältnis zu Medien ist schwierig. Immer wieder beleidigt er Journalisten, wenn ihm ihre Fragen nicht gefallen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Und zum Sport. Berlin zieht seine Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele 2 Tage vor der Entscheidung um den nationalen Kandidaten offiziell zurück. Nach der Verkündung durch den regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU verbleiben als Anwärter für 2036, 40 und 44 nur noch München und Köln-Rhein-Ruhr.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'nın Pınarbaşı ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin ve çevre şehirlerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise ilk ölçümlere göre depremin merkezini Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olarak belirlerken depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem bazı vatandaşların sokaklara çıkmasına sebep oldu. Bölgede bilgi alma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği etkinlikte entegrasyon mesajı verdi. Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların entegre olmalarının değil, asimile olmalarının beklendiğini söyledi. Erdoğan, entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile Irak güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin New York'taki görüşmesinin ardından Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin tamamen kurulması ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. SPK ayrıca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Bu fonlarda 455 binden fazla yatırımcı bulunuyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısı ile ilgili soruşturmada bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlının saldırıdan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Evindeki aramada gamalı haç figürleri, farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar, manifesto benzeri metinler bulundu. Soruşturmada zanlı dahil 9 kişi gözaltında. Türk Hava Yolları Boeing'le 150 uçağa kadar çıkabilecek yeni bir anlaşmayı kesinleştirdi. Sipariş kapsamında 100 Boeing 787 8 kesin olarak alınacak 50 uçak için opsiyon bulunuyor. Anlaşma Türk Hava Yolları'nın Boeing'den bugüne kadarki en büyük tek koridorlu uçak siparişi. Türkiye UEFA Uluslararası A Ligi'ndeki ilk maçında yarın Fransa'yı ağırlayacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Türkiye'nin Fransa, İtalya ve Belçika ile yer aldığı gruptaki mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi. Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar. Açılışı özel 21 ile 27 Eylül tarihlerinde döner sadece 5 euro.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. New York merkezli imza törenini ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve özerk Grönland Yönetimi Başbakanı Jens Frederik Nielsen katıldı. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'daki askeri faaliyetleri genişleyebilecek, ancak adanın Danimarka Krallığı içindeki statüsü ve Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkı korunuyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli siyasi onayların tamamlanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland'da stratejik açıdan kritik önem taşıyan ve benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip diyerek açıklamasını tamamladı.
1: Dieser Deal zwischen dem Königreich Dänemark und den Grönländern gibt den USA dauerhafte Kontrolle über die Sicherheit und alle anderen Belange auf dem Territorium. Das gibt uns die Fähigkeit, alles zu tun, was notwendig sein könnte, um den amerikanischen Kontinent, Europa und andere Staaten zu verteidigen. Kein Gegner der USA darf militärische in Grönland präsent sein. Wir dagegen werden sofort mit dem Aufbau einer großen Militärpräsenz an passenden Standorten beginnen.
0: Değerli dinleyenler, Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İran'a geniş yer ayırdı. Trump, İran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek bir füze geliştirdiğini ifade ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı askeri müdahalesini bu çerçevede savundu. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini tekrarlayan Trump, Tahran'la yeni bir anlaşmaya açık ve yakın olduğunu da söyledi. Alman haber ajansı DPA muhabiri Trump'ın açıklamalarını yakından izledi.
2: Ja, das iranische Atomwaffen Europa bedrohten, das werde er nie zulassen, beschwor Trump. Und er gab sich sehr siegessicher und meinte, dass es nach den US-Zwischenwahlen hier ganz bestimmt einen Deal mit dem Iran geben werde. Trump rüstete sich mit dem Gaza-Abkommen, mit seiner Aktion in Venezuela und dem Grönland-Deal. Zur Kontrolle der Arktis wollen sich die USA dort umgehend ziemlich groß militärisch etablieren. Trump will auch, dass alle Staaten den, so Trump, korrupten internationalen Strafgerichtshof verlassen. Und er, der Friedenspräsident, prophezeite ein baldiges Kriegsende in der Ukraine.
0: Değerli dinleyenler, Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu 81. kez bir araya geldi. Üye 193 ülkenin tamamının eşit temsil hakkına sahip olduğu Birleşmiş Milletleri'nin en kapsayıcı ana karar alma organı olan Genel Kurul, bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde dünya liderlerini ve diplomatik heyetlerini konuk ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, otomotiv tedarikçisi ZF'in Koblenz tesisinde çalışanlara iş güvencesi geldi. Şirket IG Metal ve iş yeri temsilciliğinin anlaşmasına göre 2029 sonuna kadar işten çıkarma yapılmayacak. Koblenz tesisinde en az 2031 sonuna kadar korunması kararlaştırıldı. Personel azaltımında gönüllü ayrılma, kısmi emeklilik ve transfer şirketi gibi seçenekler gündemde. Rheinland-Pfalz'da 21. Demokrasi Günü bugün Ingelheim'de düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve bazı yerel siyasetçiler demokrasi, özgürlük ve toplumsal katılımı tartışıyor. Eyalet Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich de gençlerle yapılacak oturumlara katılıyor. Programda atölyeler ve çeşitli katılım etkinlikleri bulunuyor. Ingelheim merkezi Sebastian Münster Gymnasium demokrasi ve öğrenci katılımına yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Ve Schiersteiner Köprüsü çevresinde sürücülere rahatlatan haber geldi. A643'ün Frankfurt ve Wiesbaden yönü bu sabah saat 5'te yeniden trafiğe açıldı. Yol geçici köprüde ortaya çıkan hasarlar nedeniyle dün aniden kapatılmıştı. Onarım gece boyunca tamamlandı. Kapanma dün Mainz'a kadar uzanan kilometrelerce trafik kuyruğuna ve toplu taşımada aksamalara yol açmıştı. Değerli dinleyenler, Ren Nehri'ndeki aşırı düşük su seviyesi yük taşımacılığını zorlaştırıyor. Kaup'taki ölçüm dün 14 santimetreyken güncel verilere göre bugün 8 santimetreye kadar düşmüş oldu. Gemiler bu nedenle daha az yük taşıyabiliyor. Lojistik şirketi Contargo düşük su seviyesine uygun 2 özel gemi kullanıyor. Diğer yüklerin bir bölümü ise demiryolu ve karayoluyla taşınıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal Parlamento bugün istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini görüşüyor. Tasarıya göre Bundesnachrichtendienst BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatı ciddi tehditlere, hacker altyapılarına ve sabotaj hazırlıklarına aktif müdahale edebilecek. Muhalefetteki bazı milletvekilleri denetim konusunda uyarıyor. Almanya'da emeklilik reformunda yeni bir uzlaşma formülü tartışılıyor. Bild gazetesinin kaynaklarına göre birlik partileri CDU-CSU ve SPD 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını tamamen kaldırmak yerine gerekli süreyi 46 veya 47 yıla çıkarmayı değerlendiriyor.
2: Yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der Sozialverband VdK fordert einen Sozialcheck für die geplante Rentenreform der Bundesregierung. Präsidentin Bentele sagte der deutschen Presseagentur, die Koalition solle ihre Pläne stärker auf sozialen Ausgleich ausrichten.
2: Die geplante Abschaffung der Rente mit 63, ein Unding, auch für den Sozialverband. Viele hätten ihren Renteneintritt schon geplant. Deswegen könne man die Rente nach 45 Beitragsjahren nun nicht einfach canceln. Wir brauchen mindestens Übergangsfristen, heißt es, eine Reform zum Wohl der Menschen. Mehr Nähe zu den Leuten, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das hört man nun auch immer wieder aus der Koalition. Doch noch ringt die Regierung um einen Rentenkompromiss. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Eine Abgeordnetengruppe im Bundestag will Organspenden nach dem Tod zum Regelfall machen. Ihrem Gesetzentwurf zufolge würden volljährige, einwilligungsfähige Menschen automatisch als Spender gelten, sofern sie nicht widersprochen haben. Bisher ist eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Eine zweite Abgeordnetengruppe lehnt die sogenannte Widerspruchsregelung ab und setzt auf mehr Aufklärung. Über die Vorschläge wird zunächst nur beraten, noch nicht abgestimmt. Die US-Regierung muss Journalisten von CNN, MS Now und Politico vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter gab einem Eilantrag der von Präsident Trump ausgeschlossenen Medien statt. Der Entzug der Presseausweise sei ohne verfassungsrechtlich angemessenes Verfahren erfolgt. Die Anordnung gilt zunächst für 14 Tage. Trump hatte den Medien vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten. Und zum Sportfußball. Die Nationalmannschaft startet heute unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in die Nations League. In Amsterdam ist Erzrivale Niederlande der erste Gegner.
3: Das Debüt gleich beim Erzrivalen. Jürgen Klopp freut sich auf eine emotionale Partie, in der man nur eine Chance habe, wenn man das Spiel als Derby annehme. Für die Spieler heißt das kämpfen, laufen, Vollgas geben. Er selbst spüre eine positive Anspannung vor seinem ersten Spiel. Über die Aufstellung wollte ein gut gelaunter Klopp am Vorabend nichts verraten. Sicher ist, dass Marc-André Ter Stegen im Tor stehen wird. Kapitän Joshua Kimmich rückt vor ins Mittelfeld. Auch die Niederlande knabbern noch am frühen WM aus. Mit neuem Trainer. Thomas Bremser, Amsterdam.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'nın Pınarbaşı ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin ve çevre şehirlerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise ilk ölçümlere göre depremin merkezini Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olarak belirlerken depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem bazı vatandaşların sokaklara çıkmasına sebep oldu. Bölgede bilgi alma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği etkinlikte entegrasyon mesajı verdi. Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların entegre olmalarının değil, asimile olmalarının beklendiğini söyledi. Erdoğan, entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ile Irak güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydin'in New York'taki görüşmesinin ardından Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin tamamen kurulması ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. SPK ayrıca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Bu fonlarda 455 binden fazla yatırımcı bulunuyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısı ile ilgili soruşturmada bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlının saldırıdan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Evindeki aramada gamalı haç figürleri, farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar, manifesto benzeri metinler bulundu. Soruşturmada zanlı dahil 9 kişi gözaltında. Türk Hava Yolları Boeing'le 150 uçağa kadar çıkabilecek yeni bir anlaşmayı kesinleştirdi. Sipariş kapsamında 100 Boeing 787-8 kesin olarak alınacak 50 uçak için opsiyon bulunuyor. Anlaşma Türk Hava Yolları'nın Boeing'den bugüne kadarki en büyük tek koridorlu uçak siparişi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında yarın Fransa'yı ağırlayacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Türkiye'nin Fransa, İtalya ve Belçika ile yer aldığı gruptaki mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Alman hükümeti sosyal yardım istismarına karşı 10 maddelik bir plan açıkladı. Şimdi öncelikle bu planın temel amacı nedir?
2: Şöyle, hükümet özellikle organize şekilde yapılan sosyal yardım dolandırıcılığını önlemek istiyor. Yani eskiden nasıl oluyordu? Tek tek yapılan başvurular vardı. Fakat sistem bilinçli şekilde kullanan yapılan var. Bunlar hedefte. İçişleri Bakanı Dobrindt ve Çalışma Bakanı Bas tarafından hazırlanan planla mevcut yasal boşluklar kapatılmak isteniyor. Böylece kontroller de güçlendirilebilecek.
1: Şimdi bir de planın en önemli maddelerinden biri.
2: Tek tek yapılan başvurular vardı. Fakat sistem bilinçli şekilde kullanan yapılan var. Bunlar hedefte. İçişleri Bakanı Dobrindt ve Çalışma Bakanı Bas tarafından hazırlanan planla mevcut yasal boşluklar kapatılmak isteniyor. Böylece kontroller de güçlendirilebilecek.
1: Şimdi bir de

0: hükümet bugüne kadar kurumlar arasındaki bilgi alışverişinin yeterince iyi çalışmadığını düşünüyor zaten.
1: Bir de Schrott Immobilien denilen kötü durumdaki konutlar, evler konusu var. Burada ne yapılacak?
0: Burada hem istismar var hem insanların parasını aslında çok kötü durumla dolayısıyla alma var. O kadar karışık ki. Şimdi şöyle, genellikle çok kötü durumda olmasına rağmen yüksek fiyatlarla kiraya verilen evler var. Bazı durumlarda kiralar sosyal yardım sistemi üzerinden karşılanıyor. Hükümet belediyelere bu tür konutlara karşı daha fazla müdahale imkanı vermek istiyor. Ayrıca çalışanlarını doğru şekilde bildirmeyen işverenlerin de sorumluluğunu artıracak. Yani orada kaç kişiyi çalıştırıyor, bunların hepsi sosyal giderleri ödeniyor mu ödenmiyor mu, kaçak mı değil mi ayırt edilmesi sağlanacak.
1: Peki şimdi hakkında tutuklanma kararı bulunan kişiler açısından ne değişecek?
0: Şimdi sosyal yardım biliyorsun zor durumda olan herkese veriliyor. Bu planda yapılan değişiklikle hakkında tutuklama kararı bulunan ve yetkililerden saklanan kişilerin bu sosyal yardım dediğimiz temel sosyal güvence yardımını almamasını öngörüyor. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Dobrindt'in suç işleyip saklanan kişilerin aynı zamanda devletten yardım almaya devam etmesinin önüne geçmek istediklerini belirtiyor.
2: Metropol FM'de günün içinden.

0: diyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun demeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

Vallahi getirdiniz, iyi ki geldiniz. Vallahi siz gelmeyince ben burada kendi kendime konuşan apartman görevlisine dönüyorum. Evet, mikrofon önümden, şarkılarımız hazır ama siz yoksunuz. Bunun da tadı tuzu olmuyor be. Vallahi böyle tek kişilik ne bileyim olmuyor. Olacak gibi değil. Ben gazı vereceğim, siz ateşi yakıyorsunuz arkadaşlar. Hoppa! Saat 14'e kadar buradayız. Güzel şarkılarımız patlayacak, koplayacağız, zıplayacağız. Bazen de saçmalayacağız. Her zamanki gibi zaten aklı başında program isteyen yanlış kapıda arkadaşlar. Canlı telefon bağlantımız olacak. Arayın, anlatın. İçinizi de dökün, bana bulaşın. Ben de size bulaşayım. Bugün öyle konular var ki duyunca her zamanki gibi yok be Hakan, bu da mı diyeceksiniz? Ama işin şakası bir yana, siz burada oldukça bu stüdyonun da ışığı başka yanıyor. Hadi kemerleri bağlayalım. Gerçi bu yanında kemer falan da

Tarkan'ımız, Megatron'ımız öpe öpe doyamadı. Şu adamı da doyuramadık bir türlü ya. Vallahi billahi. Tekrardan radyodan yeni açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenkisiniz. Evet, kornamızı da çaldık arkadaşlar. Korkuttun mu? Aynı zorga bizim daha. Şimdi bugün biraz ortalığı karıştıralım. Hiç yapmadığımız şey ya zaten. Neyse. Hani bazı şeyler vardır biliyorsunuz. Herkes ölüyor bitiyor. Ama sen köşeden bakıyorsun. Was machen die Idioten diyorsun değil mi? Var böyle yani. Bununla ne buluyorsunuz arkadaşlar? Allah'ın aşkına dediğiniz mutlaka herhangi bir şey vardır. Mesela mangal. Millet mangal lafını duyunca böyle gözleri parlayan insanlar vardır biliyorsunuz. Sabahın 8'inde adam kömürü yakmış. Duman böyle bütün mahallede. Oh mis gibi diyor. Ama üstüm başım 3 gün sucuk kokuyor ayrı. Veya düğün. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha yani bana soracak olsun. Davetiyeyi görünce böyle yoruluyorum böyle. Takı tak, göbek at, halay çek, ne bileyim. Tanımadan 48 kişiyle öpüş. Size de vardır değil mi? Bir de şey var böyle. Böyle yaz mevsimine bayılanlar var ya. Yani genelde biz beğeniyoruz ama böyle yaz gelsin, sıcak olsun, ne olsun diyor. Sonra 38 derece oluyor, 40-45 oluyor. Ondan sonra koltuğa oturursun, kalkarken koltuk da seninle birlikte geliyor. Kıçına yapışmış. Evet, herkesin çok sevdiği ama sizin de burada dediğim gibi Allah uzak tutsun dediğiniz şey nedir arkadaşlar? Arayın bakalım. Öyle kaçamak cevap vermekte yok. Sebebini de yazacaksınız. Mesajınızı yollayın. Sesli mesaj bırakın. Telefonlara bağlanalım. Bakalım aramızda ben mangaldan nefret ederim diye bütün mahalleyi karşısına alacak cesur insanlar var mı? Hadi bakalım, rengarenk mahkemesi açıldı.

0: yıprandık, yıprandık.
1: Evet. Ve radyonun yeni açtığı insan tam zamanına geldi. Bugün çoğunluğa karşı giriyoruz arkadaşlar. Herkesin sevdiği, senin sevmediğin ne var mesela? Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
2: Merhaba.
1: Radyonuzun sesini kısabilir misiniz?
2: Merhabalar.
1: Merhabalar. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Ben Fadime, sizin sorduğunuz cevaba
1: soru sormak istiyorsunuz. Fadime, seni dinliyoruz. Hadi.
2: Benim Türkçem biraz kötü.
1: Tamam, Almanca da söyleyebilirsin. Benim de Almancam kötü. Hadi bakalım.
2: Okay. So, Sie haben ya gefragt, was ich sehr liebe, aber uzak dursun benden.
1: Sen Almanca da bilmiyorsun. İkisini karıştırmaya çalıştın.
2: Ya ben ne bileyim.
1: Ateşin falan yok değil mi senin?
2: Yok.
1: Tamam. Es geht darum. Mesela herkesin çok beğenip de senin beğenmediğin ne var mesela? Bazı insanlar vardır, mangalı çok sever, sen sevmeyebilirsin. Ya da düğünde halay çekenler, ay ben bayılıyorum ona, da bazıları da aman uzak dursun benden derler. Sende ne var mesela? Başka bir örnek var mı?
2: Balık.
1: Balık. Balık dedin, kaldın. Sadece balık öyle mi? Ya sen kaç yaşındasın?
3: Ben kaç yaşındasın?
2: 18.
1: 18. Ha, tamam, okey, büyüyünce öğrenirsin onu. Yanında kim var senin?
2: Nişanlım var.
1: Kim, nişanlın mı var?
2: Evet.
1: Aa, nişanlına ver bakayım. Bak, seni ön ayak yapıyorlar. Ver bakayım onun nişanlını.
2: Veriyorum.
1: Tamam, hadi bakalım. Nişanlısı.
4: Merhaba.
1: Merhaba, senin adın ne? Söyle bakalım. Kızcağızı öne atıyorsun, böyle rezil rüsva etmek istiyorsun. Burada da ebeveyn havaya eğleniyorsun değil mi? Evet, senin böyle hoşlanmadığın ne vardır? Mesela herkesin hoşlanıp da senin hoşlanmadığın ne vardır? Var mı böyle aklına geçen bir şey?
4: Aslında motor olabilir. Ya bence herkes motor seviyor ve motor sevmiyorum. Motor... Ben çok saçmalıyorum.
1: Bir saniye, motoru seviyorsun ve sevmiyorsun mu?
4: Yani seviyorum ama çok da tehlikeli buluyorum aslında. Yani sevmiyorum aslında.
1: Ya sen ne istediğini de bilmiyorsun ama yanındaki nişanlı da evleneceğin kesin değil mi?
4: Kesin, kesin.
1: Ha, tamam. Kesinse tamam. Ya muhabbetiniz o kadar güzeldi ki, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Birbirinizi sevin hep devamlı. Okey mi? Cevap da yok. Kapattı. O da konuşmuyor, o da konuşuyor. Bunlar vallahi çok iyi anlaşacaklar ileride. Allah canına. Hiç böyle dır dır dır dır dır dır olmayacak vallahi.

yakan rengarenk değiliz arkadaşlar. Bugün demokrasi falan yok. Herkes seviyor diye sen de seveceksin diye hiçbir şey yok. Neyi sevmiyorsun? Sebebiyle beraber gönder bana. Biliyorsun sağda solda herkesin sevdiği bir şeyi vardır. Bayılırlar. Düğüne bayılırlar. Konvoya bayılırlar. Futbola bayılırlar. Ama size bu ne ya? Nasıl? Bir geyip mi yaz? Nasıl bayılıyorlar buna? Dediğiniz herhangi bir şey var mı? Diye sordum sizlere ve gelen mesajları şimdi okuyorum arkadaşlar. Bu şarkımızın hemen ardından radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Öncesinde mavi boncuk diyor.

0: Evet, radyonun yeni açanlar hoş geldiniz. Sorumuz basit. Millet neye bayılıyor da siz görünce kaçacak delik arıyorsunuz? Hadi bakalım. İtiraflar alalım. Teker teker.
1: Hakan Bey, beni rahatsız eden birkaç tane şey var ama bunlardan ilk aklıma geleni düğünlerdeki takı merasimi. Şundan şu kadar, bundan bu kadar diye bağıra bağıra yapılan takı merasimini hiç hoş ve doğru bulmuyorum.
0: Evet, Berlin'den Bedri Bey bunu söyledi. Bu gibi rahatsızlığı varmış. Bunları da smagihkanih diyor. Evet, bir başka dinleyicim ise burada bakayım ne demiş. Hakan, arabanın tüfü bittiyse 3 gün uykum gelmiyor, ne masraf çıkacak diye. Uykun gelmedi. Daha doğrusu senin uyumadığın belli. Sen konuya hakim değilsin. Herkesin beğenip de senin beğenmediğin ne vardır yani? Herkes aa tüfüm geliyor ne güzel mi diyor. Selam DJ Hakan. Yeni çıkan telefonu almak için sabahın köründe sıra bekleyenleri anlamıyorum. Stuttgart'tan sevgi selamlar. Cemil Üstün. Ne? Das ist zum Beispiel. Tüfçü arkadaş. Anladın mı şimdi demeyi? Evet, başka bir dinleyicim. Selam, ben seni çok seven teyzen Frankfurt'tan Gülnihal. Ben oynamaya bayılırım, gece gündüz oynarım. Evet, konumuz alakalı, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. This is the SMS to voice din. Vay, SMS'ler de geliyor. Merhabalar, kimle görüşüyorum? This is the SMS to voice din. Schon vay, meine Fresse. So, bir başka dinleyicimiz de. Süte katılmış çimen. Bu arada selam DJ Hakan. Matcha. Süte katılmış çimen mi? Öyle bir şey ilk defa duydum ben vallahi. Var mı arkadaşlar? Bildiğiniz var mı? Ich kenne das gar nicht. Süte katılmış çimen. Dalga mı geçiyorsun? Ve Ebru Yaşar Gülden'le birlikte. Nasıl uyuyorsun adı şarkısıyla sizlerle birlikte. Rengarenklisiniz, keyfiniz bol olsun.
2: Bir daha bir yerlerde

0: otomobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1.640.000'den fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3.000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range-Extender gibt es die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80.000 euro ile 90.000 euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6.000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 Euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 Euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 Euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Şofan efendisiniz, rengarenkcisiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Herkesin bayıldığı ama sizin, aman benden uzak dolsun, dursun dediğiniz şey nedir? Bu mangal olabilir, düğün olabilir, ne bileyim mevsimler olabilir değil mi? Yazın, kavga çıkaralım burada. Bakalım kimler ne diyor ve mesajlara şimdi geliyoruz. Evet, Noise'den Muhammed diyor ki herkesin sevdiği Türkiye arabayla gitmek istemesi, ben hiç istemiyorum bunu diyor. Oldu mu DJ Hakan diyor. Öğretmen gibi hissediyorum kendimi. Oldu evladım. Aferin, yıldız peki veriyorum sana. Bunu da bak. Başka bir dinleyici. Bakayım o ne diyor. Abi ben sana sinir oluyorum çünkü bu konuyu açıyorsun. Tam anlatacaksın reklamdan hemen sonra. Bu şarkıdan hemen sonra diyorsun. Demedim ki, öyle bir şey demedim. Sinir oluyorum. Aynı Acun gibi. Berlin'e İbrahim. Bir başka dinleyicimiz diyor ki bakayım, arkadaşım size çok, o çoğu da bayağı uzatmış, çok gıcık oluyor. Ben ona programı dinle çok keyifli dediğimde bana sen dinliyorsun diye illaki başkalarını keyifli bulmak zorunda değil. İşte çok güzel bir örnek değil mi? Oysa birkaç defa dinlese ne demek istediğimi anlayacak ama diyor anlamıyor diyor. Şimdi öyle bir şey var arkadaşlar. Yani şöyle bir olay vardır. Beni ya çok severler ya hiç sevmezler. Ortası yok bunun, tamam mı? Bir de sonra aylar sonra mesela sokakta gezerken, orada burada gezerken birisi geliyor. Ya Hakan sana bir şey söyleyeceğim biliyor musun diyor. Ben de biliyorum diyorum. Ondan sonra nasıl biliyorsun diyor. Şaşırıyor böyle. Sen beni çok gıcık birisi zannediyorsun ama çok iyi birisiymişim değil mi dedim. Aa nereden biliyordun onu söylediğim şeyi diyor. Gerçekten bu bir hikaye falan değil. Gerçekten böyle. Çünkü o sesin tonlamasından anlıyorum. Ben bunu iki hafta so oft gehört dedim. İlk başta böyle ön yargılı. Tabii olabilir arkadaşlar. Beni sevmek mecburiyetinde değilsiniz, tamam mı? Ama bizler sizleri çok seviyoruz. Siz sevin ister sevmeyin. Bana istediğiniz yapabilirsiniz ama ben hiçbir zaman size istediğimi yapamam. Yapmak da istemem çünkü bu benim, ne derler bakayım biraz racon keserek, kitabımda yazmaz. Vay be. Hiç de yakışmıyor bana öyle laflar vallahi billahi. Çok böyle offside'da durdu gibi geliyor. Tipe bak, söylediği laflara bak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Brandenburg eyaletinde özellikle çiftçilerin inekleri kayboluyordu. Sonra anlaşılıyor ki birileri inekleri çalıyor. Ve bu 200 ineği çalan kişiler yakalandı. Polonya'dan geliyorlarmış ve inekleri çalıp gidiyorlarmış. Hani önceden sırf araba alıp gidiyorlardı. Herhalde artık arabayı almışken araba boş gitmesin diye birkaç da inek götürelim diyorlardı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Hakan merhaba, iyi yayınlar. Ben bu milletin seve seve yediği şu havyar var ya, balık yumurtaları. Ya var ya, tiskiniyorum, iğreniyorum. Bir kez denedim, az daha yani olduğum yere bırakıyordum yani. İğrenç, iğrenç bir şey. Teşekkürler.
1: Evet arkadaşlar, sizlerin, herkesin beğenip de sizlerin tiskindiği. Tiskindi dedi değil mi? Yok, tiksindi olması gerekiyor ama. Neyse. Kamyona kaymon diyenler de var. Ondan sonra başka ne vardı? Başka ne vardı? Kaymon. Ondan sonra tiskinmek, ilimon diyenler de var. Pasaporta paşaport diyenler de var. Ama ben de bak sana bir şey söyleyeyim. Ben de tiskiniyorum diyordum da beni de düzelttiler. Yani ben çok bilir, yani bilir kişi değilim ben, onu söyleyeyim. Bunu ukalalık olarak dalgılamayın arkadaşlar. Bazılarımız hemen küsü veriyor. Küsmeyin Allah'ınızı severseniz ya. Vallahi küsmeyin. Burada takılıyoruz birbirimize. Ben de bilmiyordum, öğrendim. Öyle değil mi be? Mesajlar okuyoruz şimdi. Hangi mesajlar gelmiş? Evet, sağda solda herkesin bayılıp da sizin böyle hiç sevmediğiniz şeyler nelerdir derim. Bir dinleyicim diyor ki, hiç tanımadığım insanlara bir anda seninle muhabbet etmesi ve ardından nerelisin diye sorması. Nerelisin kardeş diyorlar değil mi öyle? Çimen hanımefendi söylemiş bunu bize, göndermiş kendisi. Evet Çimen. Bir başka dinleyicimiz ise şöyle bir mesaj göndermiş.
2: Merhaba Hakan. Ben ilkbahar ve yaz aylarını hiç sevmiyorum. Sevmemenin nedeni de insanlar değil ama alerjimden dolayı. Çünkü ölüyorum.
1: O kullandığın araba döküldü, dökülecek yani. Takurtu. O ne? Neredesin sen kardeş? O araba tüf alır mı almaz mı bilemeyeceğim. Sen bir mevsimleri bırak, ilk önce şu arabayı bir toparla. Bir tanemsin. Evet, ve bir dinleyicim var. Bakalım ne diyor. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Hey.
1: Efendim, buyurun.
3: Ömer ben, nasılsınız?
1: Çok iyiyim de sesiniz pek iyi gelmiyor.
3: Öyle mi? Şimdi nasıl geliyor?
1: Şimdi iyi, faturayı ödediniz.
3: Harikasınız.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz.
3: Nerelisin kardeş?
1: Ben İzmirliyim. Sonradan İzmirli. Ankaralıyım. Babam Nevşehirli, annem Tokatlı. Bu kadar rapor nasıl? Yeter mi?
3: Yeter.
1: Evet, seni dinliyoruz. Herkesin beğenip de senin...
3: Ben de renk katmak istemiştim.
1: Evet, buyur, seni dinliyoruz. Herkesin beğenip de senin beğenmediğin ne vardı mesela?
3: Herkesin ayıla bayıla evine sushi sipariş edip yediği sushi'yi de hiç sevmiyorum.
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sushi yerinde yiyeceksin değil mi? Yani eve sipariş, bilmiyorum, o bana çok ters geliyor.
3: Sushi partisi yapıyorlar, inanılmaz.
1: Ciddi misin? Onu bilmiyordum bak.
3: Gerçekten.
1: Ama sushi partisi şöyle olur. Mesela tabii ki bütün ahçıları da alırsın, orada yaparsın. Orada hazırlarsın, onu tamam eyvallah dedim ama şimdi sağdan soldan gelecek paketlerle, kargoyla sushi'yi ben pek böyle...
3: İşte ben de onu söylemiyorum, onu söylemek istemiştim Hakan Bey.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Var mı başka sizin için yapabileceğimiz bir şey?
3: Çok naziksiniz, teşekkür ederim.
1: Ben
3: İyi
1: teşekkür
3: yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim, görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Hoşçakalın.
1: Çok kibardım ya, hiç de bana yakışmıyor ama. Biraz eğreti duruyor değil mi böyle? Genel zorluyorsunuz. Evet, bir başka dinleyicim. Şırdan'dan tiskiniyorum abi diyor, görüntüsünden mi? Ya şırdanı kim? Yani hem görüntüsü hem de tadı bayısıyla. Sağın ihmalink. Şimdi bir kelamla ilerliyoruz. Aşkımsın diyor. Rengarenklisiniz ki.

0: Evet, biraz önce bir dinleyicim aracından sesli mesaj gönderdi ama araç takır tukur takır tukur dökülmek üzereydi. Ya sen istersen aracını mı değiştirsen falan dedim. Bunun üzerine bana bir ikinci mesaj gönderdi.
1: Patrondan yeni araba istiyorum. O da Allah'tan istediyor.
0: Araba, yalnız burada araba hala dökülmek üzere, duydunuz mu?
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 13.53 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz ve herkesin hayran olup da, yani birçok insanın hayran olup da sizin böyle basis tasten für ein dediğiniz böyle şeyler oluyor mu? Ve gelen güzel mesajlarım var. Şimdi onlara yer veriyoruz. Bakalım neymiş? Bir dinleyicim diyor ki, bakalım sesli mesaj göndermiş.
3: Hiç sevmediğim şey, başkası yemek yolluyor. Nasıl bir pişirdiğini, nasıl temiz olup olmadığını bilmediğim için hayatta yemem. Allah razı olsun derim. Ya çöpe gider ya da başkasına veririm. Eğer çok iğrençse mecburum çöpe atmaya, yapacak bir şey.
0: Evet. Eve gelen böyle kargoyla yemeklere ne görmüyorum etmiyorum diye. Bir şey soracağım burada. Restorana gittiğin zaman mutfağa mı giriyorsun sen? Yani oradaki adamın ne kadar temiz veyahut da ne yaptığını, ne yapmadığını görebiliyor musun? Yani burada biraz ikilem içerisinde kalmışsın gibime geliyor bana. Ama bir yandan haklısın ama böyle tam da haklı değilmişsin gibime geldi. Vallahi bu gidişle sen aç kalacaksın. Hiç yanlış şey yok. Başka bir dinleyeceğim. Bakayım ne diyor Furkan. Dövme diyor. Böyle tepeden tırnağa dövmeli insanlar var ya, anlayamıyorum diyor. O dövme de bir kültür. Yani şöyle bir kültür. Yani özendirmek için falan söylemiyorum burada. Yani dövmeyi bir kere başladığın zaman gerisi geliyor arkadaşlar. Böyle bulaşıcı hastalık gibi oluyor. Gerçekten. Onun için dövme yaptırmadan önce, yani yaptırmak istiyorsanız işte, hayır, yaptırmadan önce 100.000 kere, milyon kere düşünmeniz lazım. Bunu söylüyorum. Sonra böyle silgiyle silemiyorsunuz onu. Bir başka dinleyicim. Keşke bakayım. Bumbar ve kelle paça asla yiyemem Frankfurt'tan. Dilek diyor, keşke reklam yerine hep sen konuşsan diyor. İşim ben konuşsam, hep reklam olmasa ben konuşamayacağım, maaş alamayacağım. Aynen. Anladınız mı? Birbirimizi tamamlıyoruz. Ama bir de müziğimiz var ki en güzellerden bir tanesi. Şu anda Murat Bol sizlerle. Ladies and gentlemen, sol tarafta yakışıklı uzun boylu Murat.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die deutsche Wirtschaft ist im Aufschwung. Die führenden Forschungsinstitute heben ihre Prognosen deutlich an. Im laufenden Jahr erwarten sie einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3%. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten sie noch mit einem Plus von 0,6% gerechnet.
2: Das sind erstmal gute Nachrichten. Trotzdem warnen die Experten, die Erholung steht auf wackeligen Beinen. Denn es bleiben Belastungen durch die hohen Energiepreise und strukturelle Probleme. Der befürchtete Energiepreisschock durch den Iran-Krieg fiel geringer aus als erwartet. Für neuen Schwung sorgen steigende Exporte und die milliardenschweren staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung. Die Experten blicken auch etwas optimistischer in die Zukunft. Der private Konsum dürfte anziehen, genauso wie der Wohnungsbau. Aus Berlin, Ursula Winkler.
1: Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe im Bundestag unternimmt einen neuen Anlauf für eine Reform im Bereich der Organspende. Der Plan: Erwachsene sollen nach ihrem Tod grundsätzlich als Spender gelten, sofern sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen haben. Eine andere Gruppe lehnt das ab und fordert stattdessen mehr Aufklärung. Über beide Initiativen beraten nun zunächst die Ausschüsse. Der Sozialverband VdK fordert Nachbesserungen an der geplanten Rentenreform der Bundesregierung. Präsidentin Bentele sagte der deutschen Presseagentur, die Koalition müsse stärker auf sozialen Ausgleich achten. Vor allem die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren lehnt sie ab. Für ältere Beschäftigte brauche es Übergangsfristen und Lösungen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur regulären Altersgrenze arbeiten könnten. Zum Sport. Berlin hat seine Bewerbung um die Olympischen Spiele zurückgezogen. Ein trauriger Tag für Berlin, sagte der noch regierende Bürgermeister Kai Wegner.
3: Das Scheitern hat zahlreiche Gründe. Olympiagegner hatten nicht daran geglaubt, dass die Stadt und ihr Breitensport von der Austragung profitieren könnte. Auch werde das Geld für die Bewerbung, immerhin bis zu 6 Millionen Euro, dringender woanders gebraucht. Und zu guter Letzt wurde der schwarz-rote Senat, der das Thema vorangetrieben hatte, letzte Woche abgewählt. Linke und Grüne lehnen das Projekt ab. Wahlsiegerin Elif Elrab sprach davon, dass sich die Entscheidung erledigt habe. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Am Samstag entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund, ob Deutschland mit München oder mit Köln bzw. der Rhein-Ruhr-Region ins Rennen um die Spiele 2036, 2040 oder 2044 geht.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Şanlıurfa'da bir deprem gerçekleşti. Daha sonra açıklamalar ve kararlar da var. Detaylar neler?
5: Evet, 5.4 büyüklüğünde meydana gelen bir depremdi. Bu deprem aynı zamanda sadece Şanlıurfa'da değil, çevre illerde de Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ardından İçişleri Bakanı tüm ekiplerin sahada olduğunu söylerken valilikten bir açıklama geldi. Herhangi bir can kaybı veya yıkım söz konusu değil dedi ve bu arada okullar Şanlıurfa'da bir gün tatil ilan edildi.
4: Bu arada tabii Manisa'daki okul ya da okul önündeki saldırı, ki bu da bir tartışma konusu, hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Neler diyor?
5: Evet, Yusuf Tekin'in aslında en önemli açıklaması şu diyebiliriz: bu bir okul saldırısı değil, okulun içinde olmadı dedi. Okulun önünde olduğunu söyledi ve 15 yaşındaki saldırganın sosyal medya yazışmalarında çeşitli ipuçları bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda velilere çocuklarının sosyal medya ve oyun platformlarındaki yazışmalarını takip etme çağrısı yaptı ve bir uyarısı daha vardı: ruhsatlı silahlar çocukların erişilebileceği yerde tutulmasın dedi.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'a gitmişti. Görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşme trafiği hakkında neler aktaracaksın?
5: Evet, zaten ikili görüşmeler bekleniyordu Mesut. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmeden önce ve hitabının sonunda da yine Türk evinde görüşmeler yaptı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya geldi ve özellikle Türkiye ile Irak arasında stratejik ilişkiler açısından birçok sözleşmeye ve anlaşmaya da imza atıldı.
4: Tekrar Türkiye'deyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı marka marka ifşa etmeye devam ediyor. Sırada neler vardı?
5: Evet, bakanlık taklit ve tahşiş yapılan gıda listesini güncelledi. Listeye baktığımızda 53 yeni ürünün daha eklendiğini görüyoruz. Genelde Mesut benzer ürünler çıkıyor burada. Mesela bu listede de kıyma var, sucuk var. Bunlar içerisinde tek tırnaklı eti tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bunlar dışında zeytinyağı var ki bu zeytinyağlarına normal kalitenin altında düşük yağların karıştırıldığı, tohum yağlarının karıştırıldığı bilgisi de paylaşıldı bu haberle beraber.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Ey Hakan! Bir dinleyicim göndermiş. Hani aus Frankfurt, was geht diyor. Hani de bayağı böyle kanka takılıyor bize. Bugün doktora gittim kontrol ediyor. Avşar turşusu sipariş ettim. Vaat simada diyor. Çok seviniyorum. Hamileyim, onu yiyeceğim çıtır çıtır kıtır kıtır. Oh çok seviniyorum diyor. Yani turşu yemek için hamile mi kaldın? Bu bahanesi olmaması gerekiyordu. Allah analı babalı büyütsün. Ne güzel bir sürpriz bu. Alkışlar Hani'ye. Turşun da afiyet şeker olsun. Evet arkadaşlar, hani bazı şeyler vardır. Herkes böyle ölüyor bitiyor. Sen köşede böyle bakıyorsun. Burada ne buluyorsunuz bunda Allah aşkına dediğiniz? Herhangi bir unsur. Bir faaliyet değil mi? Mesela mangal. Millet mangal lafını duyunca gözleri parlayan insanlar var biliyorsunuz. Sabah 8 adam kömürü yakmış, böyle duman bütün mahallede. Oh mis gibi diyor. Üstüm başım ama 3 gün sucuk kokuyor senin. Tamam. Böyle bir durum söz konusu. Evet, sizde durumlar nasıl arkadaşlar? Var mı böyle hiç hoşunuza gitmeyen buna benzer şeyler? Varsa hemen bize söyleyin, üstesinden geleceğiz. Şimdi burada gelen mesajlar var. Başka mesajlara da yer veriyorum, bakayım kimler ne demiş. Selam Hakan, insanlar sosyal medyada yediklerini paylaşmasını haz etmiyorum. Celal Lübek'ten diyor. Onun sevmediği bir durum söz konusu. Bir başka dinleyicimiz ise bugünlük geçirme kotamı doldurdum sanırım. Ich muss leider weg. Çok keyifli, teşekkürler, hoşçakal. Ha bu şeydi. Arkadaşım seni hiç sevmiyor diyen dinleyicim de. Evet. Sorun değil. Ve bir öğretmenimiz. Kalkın ayağa. Şimdi susuyorsunuz arkadan. Ruhig bitte ya. Ama bitte.
7: Günümüz hayır olsun Hakan Bey. Ben Aydın Karakoç, Berlin'den. Selam ve sevgilerle.
6: Önünüzü ilikleyin arkadaşlar. İlikleyin. Sağa sola bakmak yok. Evet Aydın Bey, sizi dinliyoruz.
7: İzine gittiğimizde gezdiğimiz yerlerden, oraların güzelliklerinden paylaşılması gayet hoş. Ama orada yediklerimizin, içtiklerimizin ballandıra ballandıra görüntülü olarak diğer insanlara aktarılması hiç de hoş değil. Yani yiyelim, içelim, afiyet olsun da bunu başkalarıyla paylaşmayalım lütfen. Teşekkür ederim, sağ olasın.
6: Rahat. Yes,

0: Olle! Und wir machen weiter, arkadaşlar. 14.11 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz, rengarenktesiniz. Ve sağda solda herkesin bayılıp ayılıp böyle ay ne güzel deyip de sizin basısın das für ein kacke dediğiniz ne var? Var mı öyle bir şeyler? Sağda sağ aman benden uzak dursun dediğiniz şey var mı? Bir dinleyicim yazmış. Esra yazmış. Esra mı bakayım? Bir saniye. Ganz kurz. İrem yazmış. İrem diyor ki benden uzak durması gereken kişi kaynanam diyor. Eyvah, kaynana duymuyordur inşallah diyorum. Bir başka dinleyicim. Matcha Findlich Eklich diyor, saygılar. Bir başka dinleyicim. Merhaba Hakan, konuyla alakası yok. Konuyla alakası yoksa o zaman arkadaşlar biz o konuya hiç girmeyelim. Bir başka dinleyicim bakalım o ne demiş. Merhaba Hakan, futboldan nefret ederim, ne anlıyorlar diyor Esra. Kendisi nefret ediyormuş futboldan. Ya artık zamanla böyle artık kadınlar da futbolu sevmeye başladılar ama sen tam entegre olamamışsın. Öyle diyeceğim. Bakalım bir dinleyicim sesli bir mesaj göndermiş. Ona da bir kulak verelim.
1: Selam Hakan'cığım. Ben şu an Frankfurt'a doğru geliyorum. Seni dinliyorum. Çok keyif veriyorsun. Biz seni o kelinden seviyoruz Hakan. Herkese iyi günler, hayırlı yayınlar.
0: Bunlar da arkadaşlar parayla tuttuğum dinleyicilerim. İban
1: şu an Frankfurt'a doğru geliyorum. Seni dinliyorum. Çok keyif veriyorsun. Biz seni o kelinden seviyoruz Hakan. Herkese iyi günler, hayırlı yayınlar.
0: Bunlar da arkadaşlar parayla tuttuğum dinleyicilerim.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar hizmetinizde. Nefisso Koblenz'te ailenizle birlikte lezzete davetlisiniz.

0: Evet ve herkesin çok sevdiği ama sizin Allah uzak tutsun dediğiniz şey nedir?
1: Abi Krefeld'den ben Kenan. Ne sevmediğim ya da nefret ettiğim olay, ben galeride satıcı olarak çalışıyorum. Diyelim kendi iş aracımızı verirsek bir müşteriye bir deneme süreci için. Adam oynamadığı, karıştırmadığı, kurcalamadığı yerler yok. Bütün telefon demişim. Arabanın, navigasyonun, display'in ayarları, koltuk, moltuk. Baştan başlıyorsun ya. Arkadaş arabayı almadı. Niye karıştırıyorsun o kadar sen?
0: Kenan, sinyali kapatsaydın bari. Valla senin dediklerinden daha çok böyle sinyale böyle kafam takıldı. Valla mutlaka haklısındır sen de kendi konunca ama pek konsantre olamadım. Evet arkadaşlar, sizin herkesin böyle bayılıp da sizin bir git das veya da neye bayılıyorlar dediğiniz herhangi bir şey var mı? Yine her zamanki gibi bana yüzlerce, inanın bakın yüzlerce mesajlar geldi. Bir saniye, öyle hemen şunu varma ya. Durma be. Karıştı yine burası ortalık, yine karıştı. Mesajlarınıza elimden geldiği kadar yer veriyorum. Bakalım kimler ne demiş, hep beraber dinliyoruz. Ve bir diğer dinleyicimiz diyor ki Hakan biz... Ne diyor? Hakan biz de seni çok seviyoruz ve dinliyoruz. Eşim de parasını istiyor, onu da seviyor diye yazdım. Silifke'deyiz 2 aydır. Yine... Çok teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Konumuza odaklansak mı diyorum acaba? Bir başka dinleyicim bakayım ne diyor? İçki ve sigara diyor. Bak bu mesela bu yerinde bir olay değil mi? İçki ve sigara. Başkasına bakayım, benim de hiç sevindiğim şey bayanların, bunu da yazan bir bayan arkadaşlar, bir hanımefendi, bayanların silikonlu dudakları ve takma kirpikleri diyor. Senin fotoğrafına bakalım, Allah yandaşın, bakayım böyle. Evet, dudak yok aslında, silikon dudak fena durmaz sende. Yaptırsan mı? Yani hiç olmamaktan iyi diyorsun. Ama kirpikleri yok. Aber dafür hat sie blaue Augen arkadaşlar. Ya genau so ist es. Herkesin mutlaka bir kusuru vardır. Bende de doğru düz bir yer yok. Bende. Benim her yerim kusur. Defolu bir malım ben zaten. Bir başka dinleyicim. Bakayım burada ne demiş. Yine övgüler. Arkadaşlar Hakan sonunda keline nazar diyecek. Selam Hakan, ben de futbolu hiç sevmiyorum. 22 yetişkin adamın bir deri parçasının peşinde koşmasını bir türlü anlam veremiyorum. Bir de Necdet, erkek. Bir deri parçası. Peki Necdet, Allah'ını seversen neyden çok hoşlanıyorsun? Bana yaz, şimdi o konu hakkında konuşacağız. Yani çok merak ediyorum. Hadi bakalım Necdet, neyden en çok hoşlanırsın? Verelim sana.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da hükümet sosyal yardımların kötüye kullanılmasına karşı önlemleri sertleştiriyor. Federal kabine dolandırıcılık ve sömürüyle mücadele için 10 maddelik yeni bir eylem planını kabul etti. Hedefte organize yapılar, kötü durumdaki konutlar üzerinden yapılan suistimaller ve kurumlar arasında bilgi eksikliği var. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, devletin bu tür yapılara karşı daha kararlı hareket edeceğini söylüyor.
2: Kriminelle strukturen versuchen sich den Sozialstaat zur Beute zu machen. Darauf geben wir die Antwort mit dem Aktionsplan mit klarer Kante gegen Sozialbetrüger und organisierte Kriminalität.
1: Dobrindt'e göre hükümetin kabul ettiği planın temel amacı sosyal yardımlardaki dolandırıcılığı ve insanların sömürülmesini daha etkili biçimde engellemek.
2: Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt mit dem Aktionsplan deutlich machen, dass wir dieses massive ausnutzen, dieses massiven Betrug und dieses zur Beute machen des Sozialstaats nicht weiter akzeptieren.
1: İçişleri Bakanı sadece tek tek vakaların değil, bunlar arasındaki organize yapılarında hedef alınacağını söylüyor.
2: Wir schließen Schlupflöcher, wir machen Missbrauch sichtbar und wir zerschlagen kriminelle Strukturen. All das findet sich in unserem Aktionsplan wieder.
1: Planın önemli maddelerinden biri de kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı. Job Center, gümrük ve diğer yetkili kurumların şüpheli durumlarda daha hızlı veri alışverişinde bulunması amaçlanıyor.
2: Entscheidend dabei, dass der Datenaustausch funktioniert zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden. Was selbstverständlich klingt, ist alles andere als selbstverständlich. Bisher haben wir in weiten Teilen keinen funktionierenden Datenaustausch zwischen den Behörden.
1: Hükümet ayrıca Schrott Immobilien olarak adlandırılan kötü durumda olmasına rağmen yüksek fiyatlarla kiraya verilen konutlara karşı belediyelerin elini güçlendirmek istiyor.
2: Schrottimmobilien sind Immobilien, die in Teilen nicht bewohnbar wären. Die organisierte Kriminalität macht sich die zu eigen und suggeriert, dass hier Leistungsempfänger in einem hohen Zahl in diesen Immobilien untergekommen wären und so werden dann Mieteinnahmen kassiert.
1: Bir diğer değişiklik ise hakkında tutuklama kararı bulunan ve yetkililerden saklanan kişilerle ilgili. Hükümet bu kişilerin temel sosyal güvence yardımlarından artık yararlanmamasını istiyor.
2: Wie ist es mit Leistungen gegenüber Menschen, die per Haftbefehl gesucht werden und sich dem Haftantritt entziehen? Bisher ist die Situation so, dass die Leistungen, die Sozialleistungen, wenn sie bezahlt werden, einfach weiter bezahlt werden. Wir stellen dies ab.
1: Federal hükümetin 10 maddelik planında ayrıca sosyal yardım istismarının arkasındaki kişilerin daha etkin şekilde cezai takibatı alınması öngörülüyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, hükümetin yeni planıyla sosyal yardım sistemindeki yasal boşlukları kapatmayı hedeflediğini söylüyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Sind wir wieder arkadaşlar. Sağda solda herkesin bayılıp da sizin bunun neyisine bayılıyorlar dediğiniz herhangi bir unsur, herhangi bir faaliyet veya da gördüğünüz herhangi bir şey var mı? Yusuf Kuşaklı yazmış. Hamdan. Dedikoduyu çoğunluk seviyor. Trend yalı Süper Lig'de transfer dönemindeki dedikoduları hiç mi? Hiç sevmiyorum diyor. Evet, bir başka dinleyicimiz ise bakayım bu ne diyor. Ha, biraz önce bir dinleyici demişti ya. Selam Hakan, ben en çok bakayım dürüst insanlardan ve gerçek dostlardan hoşlanıyorum demiş. Ben de şahıs değil, faaliyetten bahseder misin dedim. Sevdiğim insanlarla güzel sohbet etmek diyor. Sevmediğinden bahset dedim, sevmediğinden. Aa, nasıl söyleyeyim Necdet? Nasıl söyleyeyim daha? Nasıl anlatayım sana böyle? Kılavuz mu çizeyim sana? Necdet! Ah Necdet! Ah! Saçlarım çıktı Necdet. Bir diğer dinleyicim. Bir diyor ki... Bir arkadaşım benden bir konuda yardım... Ha bakın şimdi konudan çıktık. Değil mi? Burası çünkü pazar yeri olduğu için arkadaşlar. Her şey serbest burada değil mi böyle? Normal bir radyo programı değil. Normal bir yayın değil zaten bu. Diyor ki Yasemin, Bir arkadaşım benden bir konuda yardım istedi. Oğlu evleniyor bir ay sonra. Arkadaşım düğün için bir Çerkez dans grubu arıyor. Benim de aklıma sana danışmak geldi. Bak işte, bak onu da yapıyorum. Her şey yaptığım gibi Çerkez dans grubum da var yanında ama bugün almamışım yanıma. Abla bir sorun teşkil eder mi? Benim de aklıma sana danışmak geldi diyor. Tanıdığın yönlendirebileceğin birileri var mı? Ya da yoksa eğer ara sıra radyodan anons yapabilir miyiz? Ne dersin? Yapamayız. Olmaz. Das mache ich nicht. Seviliyorsun tarafımdan çokça. Öpüyorum seni en kocamanından, kulağım sende. Gibt's gar nicht, ne? Aber wir machen alles. Bir başka dinleyicim bakayım ne demiş. Selam Hakan, dünyanın en iyi, en sevimli, en sempatik ve en komik radyo sunucusu sensin. İBAN numaram Ömer Ünal Frankfurt. Frankfurt'a şparkası Biki de yazmış hemen, tamam mı? Frankfurt'a gönlünden ne kopuyorsa diyor bir de. Yani ben sana bak, ben sana söyleyeyim. Allah burada canımı versin diyeceğim ama daha ne verecek bir şey kalmamış zaten. Sana benden bir onluk, helalinden bir onluk işleyecek. Vallahi de billahi de. Haydi! Devam ediyoruz. Hadi kaptın yine onlu. Hoppa! Frankfurt'tan Ömer. Harcama onluyu ama. Onu mutlaka bir yerde çerçeveletip duvara as, tamam mı? DJ Hakan enayi parası dersin.

Evet, biraz önce Çerkez dansı arayan dinleyicim diyor ki, ne diyor bakayım burada Yasemin? Öldüreceksin beni gülmekten diyor ve ölmeden seni bir de canlı görmek istiyorum diyor. Beni görürsen öncesini ölürsün ama zaten. Azrail'in olur.

Metropol FM. Rengarenk'te Emir'le ilerledik, ben sen olamam dedi. 14.38 oldu saatlerimiz. Nasıl, keyifler iyi mi? Yerinde miyiz? Duyamıyorum. Ekşemek. Ahali duyuyor muyuz? Evet, bir dinleyicim diyor ki sosyal medyayı çok gereksiz ve zaman kaybı olarak görüyorum Hakan diyor. O da Hakan, adaşım söylemiş. Nebahat da diyor ki ihtiyacım yok ama indirimde deyip indirim yalanına inanıp Black Friday'e mallara hücum eden malları normal bulmuyorum. Aa, mal mı dedi? Çok önemli. So, başka bir dinleyicimiz Hakan. Sende tuhaf bir şey var ama çözemedim diyor. Çözmüşsün işte, tuhaf olan benim zaten. Evet, başka bir dinleyicimize bakayım. Here comes. Necdet geldi. Evet, Necdet'i alalım. Necdet Bey, sizi şöyle bir alalım. Şuraya doğru alalım. Necdet Bey demişti ki ben dedi futbolu hiç sevmiyorum. 22 yetişkin adamın bir deri parçasının peşinde koşmasını bir türlü anlam veremiyorum. Selamlar Necdet dedi. Ben dedim ki şahıs değil, faaliyetten bahseder misin dedim. Sevdiğim insanlarla güzel sohbet etmek diyor. O da olmadı dedim. Nihayet seni anladım Hakan. Ben futbol oynamaktan hiç hoşlanmıyorum. Şimdi oldu mu? Oldu. Ama bu olduğu ben diyorum. Bir başka dinleyicim de diyor ki Hakan abi, yani futbol sevmeyen erkek de ne bileyim annesiyle güne falan gitsin diyor. Sibel Can ve APO kıyamam diye.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Brandenburg eyaletinde özellikle çiftçilerin inekleri kayboluyordu. Sonra anlaşılıyor ki birileri inekleri çalıyor ve bu 200 ineği çalan kişiler yakalandı. Polonya'dan geliyorlarmış ve inekleri çalıp gidiyorlarmış. Hani önceden sırf araba alıp gidiyorlardı. Herhalde artık arabayı almışken araba boş gitmesin diye birkaç da inek götürelim diyorlardı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ve devam ediyoruz. 14.43 oldu saatlerimiz. Çelik nazına ölüyorum diyor Metropol FM'de. Selam, ben Mannheim'den Reyhan diyor. Daha kapıdan bile çıkmadan başkasının arkasına konuşulmasını hiç anlamıyorum. Her şeyin bir arabı vardı değil mi? Doğru söylüyor. Bir kapıdan çıksınlar. Sonra saydırırsınız arkadaşlar, aceleniz ne?

Ne demeyecek arkadaşlar? Burada yani sosyal hayatın veya da herhangi dışarıda bir yerde herkesin bayılıp da ay şunu çok beğeniyorum, ay bunu çok beğeniyorum deyip de sizin uyuz olduğunuz şeyler var mı? Yani tam tersi böyle. Var mı dilim? Şuradan çıktı, ondan sonra paça, kelle paça çıktı, işkembe çorbası çıktı, evden daha ayrılmadan hemen konuşun dedikodu yapanlar çıktı değil mi? Bunlar var. Ondan sonra sokakta yürürken sigara içen kadınlardan hiç hoşlanmıyorum diyor bir erkek. Erkekler de güzel oluyor mu acaba? O da pek hoş durmuyor aslında değil mi, bana soracak olursa? Aynı. Diğer mesajlara yer veriyoruz şimdi. Bakalım neler var başka. Bir başka dinleyicim de diyor ki burada cızız ya, bak bak, bu belki burada hemfikir olacağız arkadaşlar. Kimmiş bunu bana yazan? Mesude ya da Mesude diyor ki Tarkan dinlemek güzel oluyor ama dans etmesin lütfen. Kann ich leider nicht anschauen, schrecklich diyor. Şimdi kimisi böyle yapar, kimisi böyle der, kimisi şaşırır, kimisi güler. Siz aynı yeni fikirde misiniz? Tarkan dans edince şarkıyı söylesin, muazzam diyor ama şarkı böyle dans ettiği zaman sürekli aynı hareketler, aynı figürler diyor. Artık 30 senedir, 30 sene oldu mu ya? Bayağı oldu değil mi? 30 senedir aynı dans figürlerini görmekten sıkıldık artık diyor. Böyle bir durum söz konusu. Evet arkadaşlar. Şimdi bir başka dinleyeceğim. Annem senden sevdiği şarkıları yarıda kesiyorsun diye diyor, uyuz oluyorsan. Şarkı yarıda marada kesmiyor. Bir komiteden hafta olasın. Vaysa hiç belki. Belki annem böyle tam böyle kıvamına geliyor, ondan sonra şarkı bitince suçlu yine Hakan oluyor. Öyle değil mi? Yani hafta. Neyse, şimdi bir şarkı çalacağım. Annen oynasın. Tam 4 dakika 13 dakika. Hem de annenin zamanından bir şarkıyla ilerliyoruz. Çok iyi bilir. Kimmiş o? Yonca Mik'miş. Kendine gel diyor Metropol FM'de. Ne vardı bugün be?

Maalesef ama biraz sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır. Burada son mesajları da okuyacağım. Burada Filiz diyor ki, selam Hakan, ben Bremen'den Filiz. Küfür eden bayanlardan nefret ederim. Erkeklere bayılıyor herhalde. Küfür edenler. Yani erkekler de olmasın değil mi Filiz Hanım? Yani onu söyleyelim. Bir diğer dinleyicim, sokağa tükürenlerden nefret ediyorum. İlle doluyorum, ne diyeceğiz? Şimdi arkadaşlar, program bitmek üzere, siz daha konuyu anlamadınız. Herkesin bayılıp sevip de sizin ayar olduğunuz olaylardan biz bahsediyoruz. Biraz geç oldu ama neyse, yapacak bir şey yok. Başka bir dinleyicim. Burada. Ne diyor? Ben Ebru, ben erkeklerin Frauen Parkplatzlarına park etmelerini sevmiyorum mesela diyor. Ve yapanı çok görüyorum diyor. Ebru. Evet, Frauen Parkplatz dediğimiz sadece kadınlara özel tahsis edilmiş orada parklar var. Şimdi geçenlerde bunu da okudum. Yalnız Ebru, kötü bir haberim var. Rein rechtlich. Yani kanunen kadınların park ettiği özel park yerlere erkeklerin park etmesi yasak değilmiş. Bu sadece bir ricaymış. Oğlum nereden söyledin bunu şimdi? Allah bildiğin gibi yapsın seni diyeceksiniz ama dediğin gibi her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Daha ne yapsın arkadaşlar? Evet, yarın tekrardan 22 saat sonra görüşünceye dek radyonuzdan ayrılmayın. Esra arkadaşımla kalın. Şimdi Tantaşı'nın en son şarkısıyla ilerliyoruz. Gidişat diyor. Tekrardan kendinize iyi bakıyorsunuz. Hatam olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Ya olmasaydı şaşardım zaten. İdare edin beni ne olur, kurbanınız olayım. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die deutsche Wirtschaft erholt sich langsam. Für das laufende Jahr erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3%. Das ist mehr als doppelt so hoch wie bei der letzten Schätzung im Frühjahr. Die Experten machen sich aber auch ein wenig Sorgen, zum Beispiel Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Die deutsche Wirtschaft ist seit Ende des vergangenen Jahres im Aufschwung. Allerdings ist der Aufschwung nicht besonders kräftig und er wird zudem von Strukturproblemen überlagert. Das kommt vor allen Dingen darin zum Ausdruck, dass die privaten Investitionen schwach bleiben, das Arbeitskräfteangebot schrumpft und hohe Energiepreise Unternehmen und Haushalte belasten.
1: Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Im ersten Halbjahr hat es knapp 1,3 Millionen Unfälle auf Deutschlands Straßen gegeben. Das ist ein Plus von 2,6%, meldet das Statistische Bundesamt. Die Zahl der Verkehrstoten ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings gesunken. Ausnahme die E-Scooter-Fahrer.
3: Knapp 30 E-Scooter-Fahrer sind gestorben nach einem Crash. Und das sei wirklich auffällig, sagen die Statistiker. Weil es nämlich in allen anderen Gruppen, also Auto- und Motorradfahrer, Radler und Fußgänger, weniger Tote gab. Und nicht nur das, auch viel mehr Leute auf E-Scootern wurden verletzt, vor allem Teenager. Die meisten Verkehrstoten, die gab es übrigens in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Die wenigsten in Berlin und Hamburg. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland sind weiter gestiegen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts kosteten Wohnimmobilien im zweiten Quartal durchschnittlich 0,6% mehr als ein Jahr zuvor. Es war bereits der siebte Anstieg in Folge. Besonders teuer ist Wohneigentum in den sieben größten deutschen Städten. Hier gingen die Preise von Eigentumswohnungen allerdings zuletzt leicht zurück. Zum Sport. 87 Tage nach dem blamablen WM-Aus startet die Fußballnationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in die Nations League. In Amsterdam ist Erzrivale Niederlande am Abend der erste Gegner. Klopp ist der 13. DFB-Chefcoach. Viele erhoffen sich von ihm einen Neuanfang.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Şanlıurfa'da bir deprem gerçekleşti. Daha sonra açıklamalar ve kararlar da var. Detaylar neler?
5: Evet, 5.4 büyüklüğünde meydana gelen bir depremdi. Bu deprem aynı zamanda sadece Şanlıurfa'da değil, çevre illerde de Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ardından İçişleri Bakanı tüm ekiplerin sahada olduğunu söylerken valilikten bir açıklama geldi. Herhangi bir can kaybı veya yıkım söz konusu değil dedi ve bu arada okullar Şanlıurfa'da bir gün tatil ilan edildi.
4: Bu arada tabii Manisa'daki okul ya da okul önündeki saldırı, ki bu da bir tartışma konusu, hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Neler diyor?
5: Evet, Yusuf Tekin'in aslında en önemli açıklaması şu diyebiliriz. Bu bir okul saldırısı değil, okulun içinde olmadı dedi. Okulun önünde olduğunu söyledi. Ve 15 yaşındaki saldırganın sosyal medya yazışmalarında çeşitli ipuçları bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda velilere çocuklarının sosyal medya ve oyun platformlarındaki yazışmalarını takip etme çağrısı yaptı. Ve bir uyarısı daha vardı. Ruhsatlı silahlar çocukların erişilebileceği yerde tutulmasın dedi.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'a gitmişti. Görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşme trafiği hakkında neler aktaracaksın?
5: Evet, zaten ikili görüşmeler bekleniyordu Mesut. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmeden önce ve hitabının sonunda da yine Türk evinde görüşmeler yaptı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya geldi ve özellikle Türkiye ile Irak arasında stratejik ilişkiler açısından birçok sözleşmeye ve anlaşmaya da imza atıldı.
4: Tekrar Türkiye'deyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı marka marka ifşa etmeye devam ediyor. Sırada neler vardı?
5: Evet, bakanlık taklitle taşiş yapılan gıda listesini güncelledi. Listeye baktığımızda 53 yeni ürünün daha eklendiğini görüyoruz. Genelde Mesut benzer ürünler çıkıyor burada. Mesela bu listede de kıyma var, sucuk var. Bunlar içerisinde tek tırnaklı eti tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bunlar dışında zeytinyağı var ki bu zeytinyağlarına normal kalitenin altında düşük yağların karıştırıldığı, tohum yağlarının karıştırıldığı bilgisi de paylaşıldı bu haberle beraber.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 17 derece, gün boyunca 7 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta ise hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 8 ile 18 derece ölçülmesi öngörülüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

çek çek çek çek çek çek çek çek. Hanımlar beyler, Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Şu anda Teoman'la birlikteyiz. Teoman radyolarımızda Renkli Rüyalar Oteli diyor. Rengarenk bir şarkıyla başladık. Bütün Paydos keyfi böyle renkli şarkılarımız sizlerle olacak. Biraz sonra da Gülşen ellerinden öper diyecek. Paydos keyfimiz başladı. Sizler de keyfinizi çıkarmaya devam edin. Güzel.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Koblenz'de lezzetin yeni adresi, Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar. Açılışı özel 21 ile 27 Eylül tarihlerinde döner sadece 5 euro.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Gülşen ellerinden öper dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da insanlar daha uzun yaşıyormuş, ömrümüz uzamış diye sevinirken şimdi diyorlar ki o zaman biraz daha uzun çalışsınlar. Şu anda erken ve kesintisiz emeklilik hakkı var ya hani, eğer şartları sağlıyorsan tabii. Şimdi hükümet bunun değişmesini tartışıyor. Ne diyorlar? Prim konusunda 45 yılı 46'ya hatta 47'ye çıkaralım diyorlar. Yani daha uzun süre prim öde, sonra emekli ol. Ama henüz kesin bir karar yok. Vallahi Almanya'da bu haberi duyunca, işte insanların ömrü uzamış haberini duyunca biz sevinecektik. Meğer sistem uzaktan bizi görmüş. Heh, süper. O zaman bunun 2 senesi daha çalışır, insanları daha çok çalıştıralım diyor yani. Anlayacağınız, ille de çalışacağız yani. Aman ha, kimse dinlenmesin. Neyse ki çalışan demir pas tutmaz arkadaşlar. Yine hadi, yine iyiyiz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Almanya'da yıllardır sosyal yardım konusunda hani hep bir tartışma var ya. İşte sosyal yardımlar haksız yere veriliyor, sömürülüyor, istismar ediliyor diye. İşte bu konu bayağı bir hareketli şu anda. Almanya'da bu sosyal yardım sisteminde yeni bir sıkılaşma geliyor. Hükümet diyor ki yardıma gerçekten ihtiyacı olan alsın ama sistemi de kötüye kullananı hızlıca yakalayalım, caydırıcı cezalar verelim diyorlar. Planın en dikkat çeken taraflarından biri şu. Kurumlar artık birbirleriyle daha fazla konuşacaklar. Yani mesela polisle devlet daha çok iç içe olacaklar. Kurumlar birbirlerine kişilerle alakalı daha çok bilgi verecekler. Bir de şöyle bir konu var. Kötü durumdaki evleri sosyal yardım alanlara fahiş fiyatlarla kiralıyorlar arkadaşlar. Baksanız ev yani ev değil. Girsen hemen yaşayamazsın mesela. Bayağı masraf yapıp adam etmen lazım o evi. Ama o evleri inanılmaz fahiş fiyatlara kiralıyorlar. İşte bunu böyle yapan ev sahipleri ve çalışanına doğru düzgün bildirmeyip yükü devlete bırakan işverenler daha sıkı takip edilecek. Sonunda valla yakalanacaklar yani. İzlerini epey bir sürüyorlar. Hükümet zaten yeni temel güvence sisteminde de sosyal yardım suistimaline karşı kontrolleri arttıracağını söylemişti. Sosyal yardımı bayağı bir takip ediyorlar artık anlayacağınız. Şimdi diyorlar ki evet biz yardım etmeye devam edeceğiz. Ama açık kapı ve suistimal bırakmak istemiyoruz. Artık sömürmesinler yani bizim sistemimizi diyorlar. Bakalım bu işin sonunda Job Center ve polis birbirini bizden daha sık ararsa hiç şaşırmayalım. Allah ne gerekiyorsa yapasın, hiç haksız kazanç olmasın, kimse kimsenin hakkına girmesin.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Hani diyoruz ya, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları, işte tüm zamanların en güzel şarkıları. İlk 10'da neler vardır deseniz, bir tanesini bu şarkıyı muhakkak koyarım. Barış Manço'nun Dönence şarkısı. Çünkü tüm zamanların en güzel şarkısı bence. Bakar mısınız, o kadar zamansız ki Barış Manço her nesle hitap etmeyi inanılmaz bir şekilde başardı ve sanatını her nesil diğer nesle taşımaya devam ediyor. Şimdi hiç eskimeyen, hala aynı hissiyatı bize ivedilikle veren Barış Manço Dönence şarkısıyla sizlerle.
5: Gün çoktan döndü buralara.

komedyen Cem Yılmaz kendine yeni stressiz bir iş bulmuş, meslek değiştirmiş. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz o da kalp krizi geçirmişti. Çok riskli bir süreçten geçti kendisi ve doktorlar da ona diyor ki şimdi stressiz bir hayat sürmen gerekiyor, kalbini zorlamaman gerekiyor diyorlar. Ne oluyorsa zaten hep stresten oluyor ya. O da çözümü otosanayide bulmuş. Otosanayi ya işte, insan komedyen olunca herhalde en büyük krizinde de böyle mizahi hareket edebiliyor herhalde. Öyle bir paylaşımda bulunmuş. Geçen ay bir kalp krizi geçirmişti işte, geçen aylarda. Ve şimdi dinlenme sürecinde bu kez bir otosanayiden fotoğrafını paylaştı. Ve bir tamirhanede böyle çalışıyormuş gibi yapıp poz vermiş. Altına da yazı yazmış. Stressiz bir işe girdim diye. Bir de kendisinin soy ismini taşıyan bir otosanayi, Yılmaz diye böyle. İnsanların hepsi gerçek sanmış. Hala öyle düşünüyorum ben. Hala böyle bir şey yapabildiğini düşünüyorum. O kadar komik bir adam ki kesin bunu yapmıştır diyorum yani. Bu arada stressiz iş deyince aklınıza otosanayi geliyor mu sizin? Doktor stresten uzak dur falan deyince benim aklıma hemen şey geliyor. Masaj salonu, spa, termal havuzlar, bunlar geliyor. Ama Cem Yılmaz işte komedyen aklı, motor yağı gelmiş onun aklına. Ama kabul edelim bakalım. İnsan sağlığıyla ilgili böyle bir dönemden sonra... hala kendisiyle dalga geçebiliyorsa mizah gerçekten iyi bir ilaç. Hepimize lazım ya. Her eve lazım iyi bir mizah. En kötü gününde bile güldürebilen arkadaşlar hep etrafımızda olmalı. Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Gönlümün efendisi sizlerle.

dinleyicimiz yazmış. Şimdi ünlü komedyen Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizinden sonra artık stressiz bir hayat yaşayacağım diye bir paylaşım yapmış. Otosanayide kendine yeni stressiz iş bulmuş. Arabalarla uğraşmak iyi geliyor demiş. Bir dinleyicimiz yazmış. Esra, yaşamayan bilmez. Arabalarla uğraşmak gerçek bir terapidir. İstediğin kadar psikologlara para bayıl, yine de aynı şekilde terapi yapamaz sana demiş. O kadar mı ya?

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Ünlü komedyen Cem Yılmaz stressiz bir hayat için stressiz bir iş bulduğunu söylemiş ve otosanayide çalışmaya başladım diye fotoğraf paylaşmıştı. Otosanayide işte arabalarla uğraşmak çok terapi gibi geliyormuş kimisine. Dinleyicilerimizden yazanlar da oldu. Peki başka bizlere terapi gibi gelen şeyler neler? Bunları konuşalım biraz. Ben de not defterimi aldım. Sizlerin önerisini not yazacağım. Neler terapi gibi hissettiriyor diye. Sizden kopya çekeceğim yani. Size terapi gibi gelen şeyler neler? Bana yazın. Buradan en iyi terapiyi kendimiz için bulacağız.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die deutsche Wirtschaft könnte deutlich stärker wachsen als bisher angenommen. Führende Forschungsinstitute verdoppeln in ihrer Herbstprognose die Wachstumserwartung für das laufende Jahr auf 1,3%. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten sie noch mit 0,6% gerechnet. Der Iran-Krieg und die stark gestiegenen Energiepreise haben die deutsche Wirtschaft aber nicht so stark beeinflusst wie befürchtet. Doch dieser Aufschwung stehe auf einem schmalen Fundament, warnen die Experten. Die meisten Banken und Sparkassen in Deutschland würden nach Einschätzung der Finanzaufsicht BaFin selbst einen schweren globalen Wirtschaftseinbruch überstehen. Das zeigt ein gemeinsamer Stresstest von BaFin und Bundesbank bei mehr als 1100 Instituten. Allerdings zeigen manche Geldhäuser auch Schwächen.
2: Was ist, wenn Waschmaschine und Auto gleichzeitig kaputt gehen und man auch noch seinen Job verliert? So ungefähr kann man sich den Stresstest für Banken vorstellen, nur mit größeren Krisen. Etwa Konflikte auf der Welt, Handelsblockaden, unterbrochene Lieferketten, Preisanstiege. Insgesamt zeigten sich die deutschen Geldhäuser für solche Krisenszenarien solide aufgestellt, heißt es von den Kontrolleuren. Einige Dutzend rutschten allerdings mit ihrem Kapitalpuffer zu weit ab, um weitere Krisen gut überstehen zu können. Diese auffälligen Banken werden jetzt genau im Blick behalten. Und es sind immerhin weniger als beim letzten Stresstest. Aus Berlin, Ronny Tochau.
1: US-Präsident Trump hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington empfangen. Trump fährt für Xi ein umfangreiches Programm auf. Staatsbankett, bilaterale Gespräche und ein Empfang im Weißen Haus sind geplant. Zum Sport. Spiel 1 für die deutsche Nationalmannschaft nach der enttäuschenden WM. Das Team trifft am Abend in Amsterdam in der Nations League auf die Niederlande. Bundestrainer Jürgen Klopp feiert seine Premiere.
3: Die deutschen Fans hatten eine zum Teil kurze Anreise und einen sonnigen Tag hier in Amsterdam. Im Prestigeduell hoffen sie natürlich auf einen Sieg. Gegen einen Gegner, der nach dem frühen WM-Aus auch auf einen neuen Trainer setzt. Jürgen Klopp hat zu seiner Aufstellung nicht viel verraten. Ein Spieler muss am Abend auf die Tribüne, weil es sonst zu viele wären für die UEFA. Es trifft Neuling Conte von der TSG Hoffenheim. Die Spannung hier ist groß, ob Halsbringer Klopp direkt bei seinem Start die Fans wieder glücklich macht. Aus Amsterdam, Thomas Bremser.
1: Anpfiff ist um 20.45 Uhr, RTL überträgt live.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Şanlıurfa'da bir deprem gerçekleşti. Daha sonra açıklamalar ve kararlar da var. Detaylar neler?
5: Evet, 5.4 büyüklüğünde meydana gelen bir depremdi. Bu deprem aynı zamanda sadece Şanlıurfa'da değil, çevre illerde de Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ardından İçişleri Bakanı tüm ekiplerin sahada olduğunu söylerken valilikten bir açıklama geldi. Herhangi bir can kaybı veya yıkım söz konusu değil dedi. Ve bu arada okullar Şanlıurfa'da bir gün tatil ilan edildi.
4: Bu arada tabii Manisa'daki okul ya da okul önündeki saldırı, ki bu da bir tartışma konusu, hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Neler diyor?
5: Evet, Yusuf Tekin'in aslında en önemli açıklaması şu diyebiliriz. Bu bir okul saldırısı değil, okulun içinde olmadı dedi. Okulun önünde olduğunu söyledi. Ve 15 yaşındaki saldırganın sosyal medya yazışmalarında çeşitli ipuçları bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda velilere çocuklarının sosyal medya ve oyun platformlarındaki yazışmalarını takip etme çağrısı yaptı. Ve bir uyarısı daha vardı. Ruhsatlı silahlar çocukların erişilebileceği yerde tutulmasın dedi.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'a gitmişti. Görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşme trafiği hakkında neler aktaracaksın?
5: Evet, zaten ikili görüşmeler bekleniyordu Mesut. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmeden önce ve hitabının sonunda da yine Türk evinde görüşmeler yaptı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya geldi ve özellikle Türkiye ile Irak arasında stratejik ilişkiler açısından birçok sözleşmeye ve anlaşmaya da imza atıldı.
4: Tekrar Türkiye'deyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı marka marka ifşa etmeye devam ediyor. Sırada neler vardı?
5: Evet, bakanlık taklit ve tahşiş yapılan gıda listesini güncelledi. Listeye baktığımızda 53 yeni ürünün daha eklendiğini görüyoruz. Genelde Mesut benzer ürünler çıkıyor burada. Mesela bu listede de kıyma var, sucuk var. Bunlar içerisinde tek tırnaklı eti tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bunlar dışında zeytinyağı var ki bu zeytinyağlarına normal kalitenin altında düşük yağların karıştırıldığı, tohum yağlarının karıştırıldığı bilgisi de paylaşıldı bu haberle beraber.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 7 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta ise hava güneşli ve bulutlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 7 ile 18 derece aralığı söz konusu. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Şimdi ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda, hatta bir ay önce geçen ay geçirdiği bir kalp krizi vardı, biliyorsunuz talihsiz bir olay yaşamıştı ama onun ardından çok iyi toparladı. Zaten kişi komedyen olunca her türlü krizinde de yine o mizahı işin içine katıyor. Şimdi de stressiz işe girdim yazıp otosanayide çalışırkenki fotoğrafını paylaşmış. Otosanayide çalışmak ona terapi gibi geliyormuş. Sizlerden, dinleyicilerimizden de gelen mesajlardan bunu gördük. Terapi gibi geliyor bize Esra diyenler çok var. Peki başka bize terapi gibi gelen şeyler neler, bunu sormuştum. Not defterimi aldım, geldim. Sizlerden tavsiye alacağım. Terapi gibi hissettiriyor mu? Eve gidip deneyeceğim hemen. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki deniz tatili. Ya şöyle masrafsız bir şey yok mu ya? Deniz tatili biraz masraflı gibi. Bir dinleyicimiz Ahmet yazmış. Yalın ayak bahçe işleri yapmak, toprakla uğraşmak demiş. Bunu o kadar iyi anlıyorum ki benim evi görseniz botanik bahçe gibi valla. Sürekli bitkilerle uğraşıyorum. Bu konuda katılıyorum Ahmet, haklısın. Bir dinleyicimiz Nevzat yazmış. Hamburg'dan Nevzat diyor ki balık tutmak benim için bir terapidir demiş. Tabii Hamburg'da deniz var değil mi? Biz burada anca derelere gireriz. Paçamızı sıvayıp. Bir dinleyicimiz diyor ki Recep yazmış. Recep bahçe evimde yemek, mangal yapıyorum. Bana çok iyi geliyor. 10 numara terapi. Yemek yapmayı seviyorsun demek ya. Ay vallahi biz de her akşam ne yemek yapacağız şimdi, kim yemek yapacak diye delleniyoruz. Keşke senin gibi olsak. Yemek yapmaktan böyle zevk alsak, terapi gibi gelse bize Recep. Bunu bize öğretir misin lütfen?
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
4: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
3: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
4: Defne restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Bazen o kadar stresli oluyoruz ki acil terapiye ihtiyacımız oluyor. Ama bu terapi tabii psikoloğa bir ton para verip gitmekten bahsetmiyoruz. Bize terapi gibi gelen şeyler, hayatımızda birçok şey var hoşumuza giden. Neler, bunları konuşuyoruz. Mesela yakın zamanda, geçmiş zamanda kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz dedi ki artık stressiz bir hayat yaşayacağım. Ve otosanayide çalışmaya başladım. Arabalarla uğraşacağım demiş. Terapi gibi geliyor demiş. Bunun üstüne sizlere de sormuştum. Size neler terapi gibi geliyor diyor. O kadar güzel, efsane tavsiyeler var ki hepsini not alıyorum. Uzmanlarımıza, yani sizlere teşekkür ediyorum bunun için. Mesela bir dinleyicimiz çok iyi bir şey yazmış. Diyor ki Aydın Karakoç Berlin'den yazmış. Diyor ki ben diyor evlatlarımın bebeklik zamanlarını kasetten izlemekten çok zevk alıyorum. Onlar bana çok iyi bir terapi gibi geliyor demiş. Bebeklik hayatın en güzel anları diyor. Ay, tavsiye ederim sizlere de demiş. Ben de kendi çocukluğumu izlemekten zevk alıyorum. Bu sayılır mı peki? Hakikaten ama o kadar güzel bir konuya değindin ki. Bize neden nostalji iyi hissettiriyor? Böyle kendi çocukluğumuz olur, işte çocuklarımızın bebekliği olur. Eskileri şöyle bir karıştırırken albüme bakmak da olur, kaset izlemek de olur. Neden şöyle bir hafif tatlı bir tebessüm alıyor yüzümüzü? Neden sürekli iyi hissediyoruz nostaljiye bakarken? Halbuki belki de nostaljimizde çok büyük kederler var ama yine de tebessümle karşılıyoruz. Ne kadar iyi geliyor bize değil mi eskiler? Peki bize terapi gibi gelen şeyleri konuşuyoruz. O zaman terapi tadında bir şarkı gönderiyorum şimdi sizlere. Yalın tatlıyla balla diyor. Şu şarkının güzelliğine bakar mısınız? İnsan bir mutlu oluyor. Terapi gibi.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Öztürk. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, aşırılık şüphesi bulunan milletvekili çalışanlarına kamu bütçesinden ödeme yapılmasını engelleyen Rheinland-Pfalz düzenlemesini Almanya için de bir örnek model olarak değerlendirdi. Eyalette Temmuz 2025'ten bu yana 600'den fazla çalışan incelendi. 2 kişi hakkında kuşku oluştu. 1 kişi ise denetimi reddetti. Koblenz savcılığı Bad Neuenahr-Ahrweiler'de ölü bulunan çiftin 26 yaşındaki oğlunun serbest bırakıldığını açıkladı. Notlar, otopsi sonuçları, kan izleri ve olay yeri canlandırmasına göre babanın önce eşini öldürdüğü, oğlunu yaraladığı ve ardından yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Değerli dinleyenler, kamuoyunda korona aşısı mucidi olarak da tanınan BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Arife adlı yeni şirketlerini 1 Eylül'de Mainz'da tescil ettirdi. Şirketin yeni nesil mRNA ilaçları geliştirmeye odaklanacağı bildirildi. Mainz yönetimi ikilinin BioNTech'ten ayrıldıktan sonra da kentte çalışmayı sürdürmesini bilim ve ekonomi merkezi açısından önemli gördüğünü açıkladı. Değerli dinleyenler, Federal İstatistik Dairesi'ne göre konut fiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %0,6 arttı. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'taki daire fiyatları yıllık %0,4 geriledi. Federal Meclis organ bağışlarını artırmayı amaçlayan 3 ayrı öneriyi görüşüyor. Tartışmanın merkezinde hayattayken açıkça karşı çıkmayan herkesin potansiyel bağışçı sayılmasını öngören itiraz sistemi bulunuyor. Almanya'da 2026'nın ilk yarısında trafik kazaları artarken can kayıpları azaldı. Geçici verilere göre yaklaşık 1 milyon 260 bin kaza kaydedildi. Kazalarda ölenlerin sayısı 122 azalarak 1233'e geriledi. Yaralı sayısı %4 düşüşle 172 bin oldu. E-scooter kazalarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı. E-scooter'la ölümlü kazalarda 13 artış söz konusu. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
3: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
4: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
0: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle.

0: bazen o kadar stresli oluyoruz ki acilen bize iyi gelen, terapi gibi gelen şeylere ihtiyacımız oluyor. Peki bunlar neler? Size ne iyi geliyor? Ne terapi gibi geliyor demiştim. Çoğu kişi nostaljiden bahsetti. Dikkatimi bir şey çekti. Nostalji her zaman bize nasıl bu kadar iyi hissettiriyor? Neden bu kadar iyi hissettiriyor? Bir dinleyicimiz Lütfi safından Umut bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki bunun diyor bir sebebi var. Nostaljinin bizlere iyi hissettirmesinin bir sebebi var diyor. Şöyle anlatıyor.
1: Eskiden işte meyvelerin tadı, ekmeğin tadı, o aile ortamı vesaire. Aile ortamı biraz fazla oldu. Çünkü asıl sebebinin şu olduğunu söylüyorlar. Özlediğimiz o lezzetler değil, o lezzetlerin paylaşıldığı ortamlar, o samimiyet, o güzel ortamlar. Çünkü artık tamamen samimiyetsiz bir dönemde yaşıyoruz gibi bir durum söz konusu. Sevgiler, saygılar.
0: Evet, bu o kadar doğru ki. Hep böyle eskileri, eskideki o ortamı hep yad ediyoruz. O da bize çok iyi geliyor. Böyle çok yakın dostlarınızla yıllar sonra tekrar buluştuğunuzu düşünün. Hep eskilerden bahsederiz değil mi? Ya hatırlıyor musun şunu nasıl şöyle yapmıştın diye kahkahalar atarız. Aslında belki de talihsiz bir olayı anlatıyoruz ama bize yine de keyif veriyor, huzur veriyor. Ne acayip bir şey. Şimdi bize terapi gibi neler geliyor? Bunlarla devam ediyoruz. Şimdi Ayben ve Nil Kara İbrahimgil Peri diyorlar.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

Radyoscape'imiz devam ediyor. Terapi tadında şarkılarımızla. Sizlerle terapi konuşuyoruz. Psikologlar olarak toplandık sizinle. Vallahi bizim hiç aşağı kalır yanımız yok. Özellikle değerli dinleyicilerimiz, sizler o kadar güzel konulara değindiniz ki. Terapi tadında şeyler, bunları konuşuyoruz. Stresli bir günümüz düşünün. Çok stresliyiz, bunaldık, mutsuzuz, keyifsiziz. Bize iyi gelecek şeyler neler? Bize terapi gibi gelecek şeyler neler? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimizin yazdığına çok güldüm. Hüsa abi yazmış. Anne terliği yazmış. Bazen canımız çekiyor değil mi? Ah bir anam olsa da şu terliğini şuradan bana bir fırlatsa da kendime gelsem diye. Çok güzel. Yine nostaljiye gittik bakın. Her zaman iyi hissettirir nostalji. Bir dinleyicimiz yazmış. Çok güzel yazmış bence. Çok bayıldım. Kim yazıyor? Turgut Samet Demet isimli bir dinleyicimiz diyor ki, sevdiklerini, büyüklerini üzmediğin takdirde geçmişler, o mazi güzeldir ve güzel şeyler gelir aklına. Ama o kişileri üzdüysen, kırdıysan ve insanlar artık aramızda değilse, işte deden olur, annen baban olur, o zaman mazi zehir olur senin için. O yüzden onlar hayattayken kıymetini bilelim. Sonradan ahlar vahlar, işte fotoğraflar paylaşmalar hiçbir işe yaramıyor. Neyse hayattayken yapacaksın demiş. Bu da bize bir not olsun, kulağımıza bir küpe olsun. Çok da güzel hatırlattınız. Bazen evet biliyoruz ama ara sıra böyle anmak, hatırlamak da gerekiyor. Başka bize neler terapi gibi geliyor demiştim. Reyhan yazmış. Reyhan diyor ki terapi diyor sabah güneş doğarken balkonda kahve ve kuş cıvıltıları demiş. Güneşi nereden buldun da bize terapi gibi gelecek? Güneş mi kaldı Reyhan? Ne yapacağız Reyhan? Mabel Matiz çok keyifli bir şarkı çalıyor sizler için. A canım diyor. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Herkeslere iyi akşamlar diliyorum. İş yerlerinden çıkanlara oh be. Şu an çalışanlara da oh. Kolaylıklar diyorum. Bu şarkı sizler için gelsin. A canım.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3%. Das heißt, die deutsche Wirtschaft wächst wieder. Mit ihrer Herbstprognose haben die Institute ihre Voraussage aus dem Frühjahr mehr als verdoppelt.
2: Die Prognose hat sich zwar verdoppelt, aber es ist eher ein kleines Plus als ein echter Aufschwung. Unter anderem angetrieben durch die staatlichen Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur. Nach Einschätzung der Institute bleibt die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren leistungsschwach. Der Titel des Gutachtens, Aufschwung mit Strukturproblemen, Finanzpolitik auf Abwägen. So hieß es von den Experten unter anderem, die Rentenreform führe unter dem Strich zu einer steigenden Beitragsbelastung. Bei der Energiepolitik erkenne man nicht mal ansatzweise eine Vision und der Tankrabatt sei kontraproduktiv. Aus Berlin, Ursula Winkler.
1: Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe im Bundestag unternimmt einen neuen Anlauf für eine Neuregelung bei Organspenden. Erwachsene würden demnach nach dem Tod grundsätzlich als Spender gelten, sofern sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen haben. Eine andere Gruppe lehnt das ab und fordert stattdessen mehr Aufklärung. Über beide Initiativen beraten nun zunächst die Ausschüsse. Der Sozialverband VDK kritisiert den ab Oktober geltenden Tankrabatt als falschen Weg. Es dürfe nicht sehr viel Steuergeld in die Gewinne der Mineralölkonzerne investiert werden, sagte VDK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presseagentur.
3: Der VDK ist gegen das Gießkannenprinzip, fordert stattdessen gezielte Entlastungen für Leute, die wenig Geld haben. Auch Direktauszahlungen seien möglich, heißt es. Das Problem, noch funktioniert die Technik dafür nicht. Noch hat der Staat zum Beispiel nicht die notwendigen Kontonummern. Fakt ist, die Regierung steht wegen der hohen Spritpreise unter Druck und will deshalb nun zum 1. Oktober den Tankrabatt wieder auflegen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Und noch zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft am Abend in der Nations League in Amsterdam auf die Niederlande. Es ist das erste Spiel des Teams nach dem blamablen WM-Aus vor ungefähr 3 Monaten. Jürgen Klopp feiert in Amsterdam seine Premiere als Bundestrainer. Anstoß ist um 20.45 Uhr. RTL überträgt live.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin adı ve rumuzuyla ilgili başvuruyu 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi, iki adın karıştırılabileceğini savunarak itirazda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi gündemindeki talepte yeni partinin adının ve rumuzunun geçersiz sayılıp siyasi partiler sicilinden silinmesi isteniyor. Yeni parti ise isimlerin karıştırılacağı görüşüne katılmıyor. İstanbul'daki fon soruşturmasında tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 araç için el koyma kararı verildi. T24'ün aktardığı MASAK raporuna göre araçlar 7 ve 8 Eylül'de 4 kişinin üzerine devredildi. Yarız'ın hesabına bu devirlerle bağlantılı olarak taşıt satış bedeli açıklamalı toplam 26 bin lira yatırıldı. Oysa araçların tahmini piyasa değeri 200 milyon liranın üzerinde. Türkiye'de tütün kullanımını sınırlayacak yeni bir kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlık çalışmalarında yer alan Profesör Doktor Toker Ergüder'e göre teklif Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabilir. Taslak 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünü satışını kalıcı olarak yasaklamayı öngörüyor. Lokantaların açık alanlarında sigara içilmemesi, parklarda ise belirlenmiş içme alanları oluşturulması planlanıyor. Slim sigaraların satıştan kaldırılması da yine taslakta yer alıyor. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Fransa maçı öncesi İtalyan basınına konuştu. Montella, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa'nın çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam yalnızca İspanya ve belki Portekiz'in Fransa ile rekabet edebileceğini belirtti. Montella, Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele ettiğini hatırlattı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün sakatlık nedeniyle kadroda olmadığını da açıkladı. Bu arada Türkiye-Fransa maçı yarın Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.45. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 7 ile 18 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta güneşli hava var, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 8 ile 18 derece arasında değişecek. Bu şehirlerde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 58 sent. Çeyrek altınsa 211 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 56 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Gençler artık bir şey almadan önce Google'a sormuyorlarmış. Nereye soruyorlarmış biliyor musunuz? Araştırmasını nereden yapıyorlarmış? TikTok'tan. Mesela yeni bir şey alacak, tamam mı? Bu herhangi bir şey olabilir. Hemen TikTok'a giriyor, oraya yazıyor. Ya da mesela bir restorana gidecek, yemek yiyecek bir yer arıyor diyelim. Google'a sormuyor, TikTok'a soruyor. Ya da en önemlisi, mesela yeni bir şehre gittiniz. O şehri hiç bilmiyorsunuz. Gezilecek yerleri arıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Nereye bakarsınız? Google'a yazarsınız değil mi? Hayır. Gençler TikTok'a bakıyor. TikTok'tan araştırıyor. Neden? Çünkü çok mantıklı. Çünkü gerçekten işte mesela bir ürün alacak ya, o ürünü gerçekten almış birinin videosunu izliyorlar. Ve daha gerçekçi geliyor. Daha samimi geliyor. Ya da daha önce işte o şehirdeki önemli yerlere gitmiş olan kişiler video çekip paylaşıyor. Daha güvenilir geliyor onlara. İşte bak bunu aldım. Şu tarafı güzel, burası kötü falan diye değerlendirince insan daha çok güveniyor. TikTok'ta yavaş yavaş şey Google gibi kullanılmaya başlanmış durumda. Ben az önce denedim. Gerçekten denedim. Mesela şey yazdım direkt. Köln'de gidilecek yerler yazdım TikTok'a. Hemen birçok öneri çıktı mesela. Ben çok sevdim bu işi. Kesin kullanırım. Sırf bunun için bile TikTok açar insan yani. Mesela TikTok olanlar sizler de bir deneyin. Yorumlarınızı bana yazın. Çok merak ettim. Hani bu işe yarayacak mı sizde? Ya aklıma ne geldi biliyor musunuz? Acaba yarın bir gün hani biz evlenirken de evlenmek istiyorsak mesela evleneceğimiz kişiyi de hani yorumlarda herkes çok beğenmiş diye mi bulup seçeceğiz acaba ya? Aman.

0: Aydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ediyor. Sürprizle geldim sizlere. Değerli Mannheimlılar, Mannheimlı dinleyicilerimiz, size bir sürprizim var. Sizin için bir hediye. Suntat sponsorluğunda özel bir gece var. Bu özel gece, neden özel diyorum? Çünkü bu gece için satın alınan her bir bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Şimdi geceden de bahsedeceğim. Bu 20. yılı Suntat'ın eğitim köprüsünün 20. yılına özel bir gösteri. Bildungsbrücke 20. yıl diyoruz. 20 yıldır bu anlamlı etkinlik, anlamlı oluşum devam ediyor, eğitim köprüsü. Burada ihtiyacı olan öğrencilere burslar sağlanıyor. Ve buna özel bir etkinlik. Bu etkinlikte Anadolu Ateşi gösterisi sizlerle olacak ve konserler, canlı konserler olacak bu gecede. Ve bu gece 2 Ekim Cuma günü Rosengarten Mannheim'da olacak. Sizlerle birlikte olacak sahnede Anadolu Ateşi. Ve bizim de elimizde sizler için ayırdığımız hediye biletler var. Armağan olsun sizlere. Suntat sponsorluğundaki bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi olacak sizlerle. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum, satın alınan her bir bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor olacak. 2 Ekim Cuma günü vakit yaklaşıyor. 2 Ekim Cuma günü Rosengarten Mannheim'da olacak. Ve şu anda beni arayan dinleyicilerime, beni arayan 3. dinleyicime çift kişilik bir bilet armağan etmek istiyorum. Değerli Mannheimlılar, Anadolu Ateşi'ni halk dansıyla, müthiş dansıyla sahnede izlemek istiyorsanız, Rosengarten Mannheim'daki bu etkinliğe 2 Ekim Cuma günü katılmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Öztürk. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, aşırılık şüphesi bulunan milletvekili çalışanlarına kamu bütçesinden ödeme yapılmasını engelleyen Rheinland-Pfalz düzenlemesini Almanya için de bir örnek model olarak değerlendirdi. Eyalette Temmuz 2025'ten bu yana 600'den fazla çalışan incelendi. 2 kişi hakkında kuşku oluştu. 1 kişi ise denetimi reddetti. Koblenz savcılığı Bad Neuenahr-Ahrweiler'de ölü bulunan çiftin 26 yaşındaki oğlunun serbest bırakıldığını açıkladı. Notlar, otopsi sonuçları, kan izleri ve olay yeri canlandırmasına göre babanın önce eşini öldürdüğü, oğlunu yaraladığı ve ardından yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Değerli dinleyenler, kamuoyunda korona aşısı mucidi olarak da tanınan BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Arife adlı yeni şirketlerini 1 Eylül'de Mainz'da tescil ettirdi. Şirketin yeni nesil mRNA ilaçları geliştirmeye odaklanacağı bildirildi. Mainz yönetimi ikilinin BioNTech'ten ayrıldıktan sonra da kentte çalışmayı sürdürmesini bilim ve ekonomi merkezi açısından önemli gördüğünü açıkladı. Değerli dinleyenler, Federal İstatistik Dairesi'ne göre konut fiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %0,6 arttı. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'taki daire fiyatları yıllık %0,4 geriledi. Federal Meclis organ bağışlarını artırmayı amaçlayan 3 ayrı öneriyi görüşüyor. Tartışmanın merkezinde hayattayken açıkça karşı çıkmayan herkesin potansiyel bağışçı sayılmasını öngören itiraz sistemi bulunuyor. Almanya'da 2026'nın ilk yarısında trafik kazaları artarken can kayıpları azaldı. Geçici verilere göre yaklaşık 1 milyon 260 bin kaza kaydedildi. Kazalarda ölenlerin sayısı 122 azalarak 1233'e geriledi. Yaralı sayısı %4 düşüşle 172 bin oldu. E-scooter kazalarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı. E-scooter'la ölümlü kazalarda 13 artış söz konusu. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Kolpa grubu ile devam ediyoruz. Nasıl öğrendin unutmayı diyor, isyan ediyor adeta. Şimdi Paydos Keyfi'nde sizlerle.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Eskilerden gelen ama hiç eskimeyen bir şarkı daha. Müthiş bir yorumla Mor ve Ötesi'nden duyuyoruz bu defa. Sultanı Yegah. Hiç eskimeyen ve herkesle farklı bir boyutu taşınan bir şarkı bu. Bütün değerli sanatçılarımız o kadar güzel seslendirdi ki şimdi bir rock grubundan Mor ve Ötesi'nden dinliyoruz.

Paydos keyfimiz devam ediyor. Almanya'da artık hırsızlar sadece araba, bisiklet falan çalmıyormuş. Benim bisikletimi çaldıklarında şok olmuştum. Bisiklet niye çalıyorsunuz diye. Şimdi ne çalıyorlar biliyor musunuz? İnek çalıyorlar, inek. Hem de sürü halinde. Allah Allah ya. Brandenburg'da birkaç ay içinde 200'den fazla sığır kaybolmuş arkadaşlar ya. Öyle bir iki tane de değil, bildiğiniz kamyonla gelip hayvanları yükleyip götürüyorlarmış hayvancağızları. Polis de tabii bunun için özel bir ekip kurmuş. Benim bisikletim için ekip kurmamışlardı. Neyse, şimdi bu iki şüpheli varmış, onlar yakalanmış. Hayvanları ne yapmışlar peki, alıp Polonya'ya götürmüşler. Polonya'da hayvancağızlara yeni bir kimlik bile vermişler. Sen artık Polonyalısın deyip sahte kimlik çıkarmışlar ya. Benim aklımın almadığı şu ya, bir insan gece evden çıkıp hadi bugün 70 tane inek çalalım diye nasıl plan yapabilir? Bu kimin aklına geldi? Koca koca adamlar çalacak bir şey bulamadı da ineklere mi göz dikti? Ha, bisiklet çaldın diye benim bisikletimi çalanları anlayabiliyorum. Biniyor, hızlı hızlı kaçıyor, gidiyor, kaçıyor, gidiyor. Ama şimdi burada inek var. İnek söz konusu yani. İnekleri alıp götürmüşler. Ayrıca o ineklerin rızası var mıydı? Hiç sordunuz mu? Gelmek istiyor musun diye.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

Semih Cenk ile devam ediyoruz. Paydos keyfimize Semih Cenk'in bu şarkısı, Vur Beni şarkısı, milyonlar dinlendi. Viral oldu. Hala da listelerin en üst sıralarında. Semih Cenk, Vur Beni sizlerle.

0: Almanya'da hırsızların yeni modası artık inek çalmak. Öyle ki Brandenburg'da birkaç ay içinde 200'den fazla sığır çalınmış, kaybolmuş ya. Öyle bir iki taneden bahsetmiyoruz. Kamyonla gelip hayvanları yükleyip götürüyorlarmış ya. Polis de bunun için özel ekip kurmuş, bakıyor. İşte şüpheliler yakalandı. Bu bana şunu hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde bir çok değerli bir taştan bahsediyorlardı. Bu taş ne taşı? İneklerin safra kesesinin içindeki taşlar. Bence hırsızlar bunun peşinde. Bu benim tamamen şahsi teorim. Arkadaşlar ben artık tek taş yüzük falan istemiyorum. Hayalim oydu ama istemiyorum artık. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? İneğin safra taşını istiyorum artık. Vallahi bak, ne diyor bu kız böyle deli deli demeyin. Var bir sebebi hakikaten. Neden? Çünkü bazı sığırların safra kesesinde oluşan taşlar varmış, tamam mı? Bu taşları da Asya'da böyle ilaçlarda kullanıyorlarmış. Bunun için acayip değerliler yani bu taşlar. Çok değerli oluyormuş. Alım satımda da acayip değerliymiş. Yani doğal olarak oluşmaları çok nadirmiş. O yüzden fiyatları uçup gidiyor. Rengine, büyüklüğüne, kalitesine göre ve ciddi ciddi paralara satılıyormuş. Baktım bu piyasaya. Valla bundan sonra biri bana tek taş mı istersin diye sorarsa, yok, bana ineğin safra taşını sar diyeceğim. Ayrıca düğünlerde falan ne taksak diye düşünenler varsa, hazır altın da pahalıyken bence bunu bir düşünün. Ayrıca kuyumcular, hemen vitrinlerinizde inek safra taşı için bir yer ayırın hemen.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Uli Reitinger. Die deutsche Wirtschaft wird wohl deutlich stärker wachsen als bisher angenommen. Führende Forschungsinstitute haben in ihrer Herbstprognose die Wachstumserwartung für das laufende Jahr auf 1,3% mehr als verdoppelt. Der Iran-Krieg und die stark gestiegenen Energiepreise haben die deutsche Wirtschaft nicht so stark beeinflusst wie befürchtet. Doch dieser Aufschwung stehe auf einem schmalen Fundament, warnen die Experten. Im ersten Halbjahr hat es knapp 1,3 Millionen Unfälle auf Deutschlands Straßen gegeben. Das ist ein Plus von 2,6%, meldet das Statistische Bundesamt. Die Zahl der Verkehrstoten ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings gesunken. Ausnahme die E-Scooter-Fahrer.
3: Knapp 30 E-Scooter-Fahrer sind gestorben nach einem Crash. Und das sei wirklich auffällig, sagen die Statistiker. Weil es nämlich in allen anderen Gruppen, also Auto- und Motorradfahrer, Radler und Fußgänger, weniger Tote gab. Und nicht nur das, auch viel mehr Leute auf E-Scootern wurden verletzt, vor allem Teenager. Die meisten Verkehrstoten, die gab es übrigens in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, die wenigsten in Berlin und Hamburg. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Einigen Reportern ist der Zugang zum Weißen Haus erneut verwehrt worden. Dabei hatte ein Richter verfügt, dass das Weiße Haus den Medien Politico, CNN und MS Now vorläufig wieder Zutritt gewähren muss. Politico berichtet jetzt aber, dass der Secret Service den Presseausweis eines seiner Reporter beschlagnahmt habe. CNN meldet Ähnliches. Zum Sport. In Amsterdam trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League am Abend auf die Niederlande. Es ist das erste Spiel nach der WM-Blamage und das erste Spiel des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp.
4: Positive Anspannung ist, glaube ich, ist schon da, aber wir haben jetzt wirklich so viel getan die letzten drei Tage, dass wir keine Zeit gehabt haben, wirklich aufgeregt zu werden. Jetzt sind wir hier. Ich habe so positive Erinnerungen an das Stadion. Es war lange her, dass ich hier gespielt habe, aber trotzdem. Und freue mich auf das Spiel, freue mich auf Atmosphäre, auf alles, was da kommt. Und bin mit dem bisherigen Verlauf der paar Tage, die wir jetzt zusammen hatten, wirklich zufrieden.
2: Anstoß ist um 20.45 Uhr und RTL überträgt.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
5: Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin adı ve rumuzuyla ilgili başvuruyu 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi, iki adın karıştırılabileceğini savunarak itirazda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi gündemindeki talepte, yeni partinin adının ve rumuzunun geçersiz sayılıp siyasi partiler sicilinden silinmesi isteniyor. Yeni Parti ise isimlerin karıştırılacağı görüşüne katılmıyor. İstanbul'daki fon soruşturmasında tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 araç için el koyma kararı verildi. T24'ün aktardığı MASAK raporuna göre araçlar 7 ve 8 Eylül'de 4 kişinin üzerine devredildi. Yarız'ın hesabına bu devirlerle bağlantılı olarak taşıt satış bedeli açıklamalı toplam 26 bin lira yatırıldı. Oysa araçların tahmini piyasa değeri 200 milyon liranın üzerinde. Türkiye'de tütün kullanımını sınırlayacak yeni bir kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlık çalışmalarında yer alan Profesör Doktor Toker Ergüder'e göre teklif Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabilir. Taslak 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünü satışını kalıcı olarak yasaklamayı öngörüyor. Lokantaların açık alanlarında sigara içilmemesi, parklarda ise belirlenmiş içme alanları oluşturulması planlanıyor. Slim sigaraların satıştan kaldırılması da yine taslakta yer alıyor. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Fransa maçı öncesi İtalyan basınına konuştu. Montella, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa'nın çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam yalnızca İspanya ve belki Portekiz'in Fransa ile rekabet edebileceğini belirtti. Montella, Türkiye'nin Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele ettiğini hatırlattı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün sakatlık nedeniyle kadroda olmadığını da açıkladı. Bu arada Türkiye-Fransa maçı yarın Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.45. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 13 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 8 ile 18, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 18 derece aralığında olacak. Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 58 sent. Çeyrek altınsa 211 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 56 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Ajda Pekkan'dan Hoş Görsen şarkısını dinledik. Müthiş şarkılarımız var, müthiş. Ve böyle retro şarkılar, işte alternatif şarkılar, pop şarkılar, hangisini seviyorsanız. Bizim hepimizde sizin için özel hazırladığımız çalma listelerimiz var. Müzik listeleri tarzınıza göre biz tek tek özenle seçip hazırladık. App'imizi indirin. Metropol FM app'ini indirin. Orada yayınlar kısmında göreceksiniz. Arabesk de var, rap de var, rock da var, pop, işte alternatif hepsi var. Oraya bir uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubuyla devam ediyoruz. Kazalı Kuyum diyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Uçaklarda koltuk seçerken ilk baktığınız yer neresi? Bu otobüs de olabilir. Otobüste, yolculukta, uçakta koltuk seçerken ilk nereye bakıyorsunuz? Cam kenarına mı bakıyorsunuz? Peki niye çoğumuz cam kenarını bu kadar seviyoruz? İşte cam kenarına oturabilirsek uçakta mesela kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Neden? Çünkü olay sadece manzara değilmiş arkadaşlar. Cam kenarında hani bir tarafımız kapalı oluyor ya, insanlar sürekli yanımızdan geçmiyor ve böyle kendimize ait küçücük bir alan varmış gibi hissediyoruz. Bir de dışarı bakıyoruz ya, dışarı bakmak o yolculuğu daha kısa hissettiriyormuş. Özellikle uçaklarda mesela manzara, otobüste de yolu izlemek hani insana oyalanacak bir şeyler veriyor. Zaten Almanya'da yapılan bir ankette bunu göstermişler. Toplu taşımada, işte uçaklarda cam kenarını tercih edenler daha fazlaymış. Yani biz cam kenarını manzara için istiyoruz sanıyoruz ama aslında psikolojimiz orada daha iyi hissediyormuş. Hani içimizde şu var: bana kimse dokunmasın. Ben burada kendi dünyamda takılayım, kimse de bana dokunmasın, rahatsız etmesin. O koltuk onun koltuğu işte. Peki burada soruyorum sizlere, siz cam kenarını mı daha çok seviyorsunuz yoksa koridor kenarını mı? Ve neden? Bana cevaplarınızı yazın. Tan Taşlı müthiş şarkısıyla bizlerle. Gidişat.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Bir uçak yolculuğunda ya da herhangi bir toplu taşıma aracında, otobüste olur. Cam kenarını mı daha çok tercih ediyorsunuz? Koridor kenarını mı dedim. Niye biz cam kenarını çok seviyoruz? Hep böyle oraya sıkıştırmak istiyoruz kendimizi. Neden? Bir dinleyicimiz demiş ki, vallahi bana çok fark etmiyor demiş Alev. Diyor ki cam kenarı ya da koridor önemli değil. İkisinden biri olsam ortada olmasın ne olur demiş. İşte neden? Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki ben uyumak için tercih ediyorum cam kenarını. Kafamı yaslıyorum, biraz gözümü dinlendiriyorum demiş Selim'e. Ya bu cam kenarında gerçekten uyuyabilenler var mı? Ben şok oldum şu an. Çünkü ben hiç uyuyamıyorum cam kenarında. Kafam böyle sürekli ta ta ta ta ta çarpıp duruyor. Hiç güzel olmuyor. Hiç koyamıyorum kafamı. O cam kenarı bir de hele ki uçakların camı bir tuhaf oluyor zaten. Cam mı o plastik yere mi denk geliyor belli değil. Tam ortada arada bir yerde kalıyor. Hiç yaslayamıyorum kafamı öyle. Kemiklerim falan batıyor. Hiç rahat olmuyor. Ya koridorda olsam en azından kafam boşluğa düşer de rahat ederim falan. Nasıl uyuyabiliyorsunuz? Helal olsun cam kenarında. Benim her yerim tutuluyor. Bir dinleyicimiz diyor ki Emin yazmış Köln'den. Koridor kenarını hiçbir zaman sevemedim. Çünkü her zaman koluma değildiği için rahatsızlık veriyor. Evet. Bunu da yaşadım. Kaç kez yaşadım. Özellikle böyle uçaklarda mesela uzun süre oturuyoruz ya, bacaklarımız falan artık ağrımaya başlıyor. Bunun için bazı kişiler bilirsiniz koridorda şöyle bir yürüyüş yapar bacaklarını açmak için. İşte o yürüyüş yapan kişiler. İşte onlar. Ben koridor kenarında otururken tak tak tak hep koluma vururlar.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Öztürk. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, aşırılık şüphesi bulunan milletvekili çalışanlarına kamu bütçesinden ödeme yapılmasını engelleyen Rheinland-Pfalz düzenlemesini Almanya için de bir örnek model olarak değerlendirdi. Eyalette Temmuz 2025'ten bu yana 600'den fazla çalışan incelendi, 2 kişi hakkında kuşku oluştu, 1 kişi ise denetimi reddetti. Koblenz savcılığı Bad Neuenahr-Ahrweiler'de ölü bulunan çiftin 26 yaşındaki oğlunun serbest bırakıldığını açıkladı. Notlar, otopsi sonuçları, kan izleri ve olay yeri canlandırmasına göre babanın önce eşini öldürdüğü, oğlunu yaraladığı ve ardından yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Değerli dinleyenler, kamuoyunda korona aşısı mucidi olarak da tanınan BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Arife adlı yeni şirketlerini 1 Eylül'de Mainz'da tescil ettirdi. Şirketin yeni nesil mRNA ilaçları geliştirmeye odaklanacağı bildirildi. Mainz yönetimi ikilinin BioNTech'ten ayrıldıktan sonra da kentte çalışmayı sürdürmesini bilim ve ekonomi merkezi açısından önemli gördüğünü açıkladı. Değerli dinleyenler, Federal İstatistik Dairesi'ne göre konut fiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %0,6 arttı. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'taki daire fiyatları yıllık %0,4 geriledi. Federal Meclis organ bağışlarını artırmayı amaçlayan 3 ayrı öneriyi görüşüyor. Tartışmanın merkezinde hayattayken açıkça karşı çıkmayan herkesin potansiyel bağışçı sayılmasını öngören itiraz sistemi bulunuyor. Almanya'da 2026'nın ilk yarısında trafik kazaları artarken can kayıpları azaldı. Geçici verilere göre yaklaşık 1 milyon 260 bin kaza kaydedildi. Kazalarda ölenlerin sayısı 122 azalarak 1233'e geriledi. Yaralı sayısı %4 düşüşle 172 bin oldu. E-scooter kazalarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı. E-scooter'la ölümlü kazalarda 13 artış söz konusu. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken şöyle bir güne bakış olarak öne çıkan bir konu var. Mesut'la bu konu üzerinde biraz konuşacağız. Mesut, Almanya'da organ bağışı yine gündemde. Son gelişme nedir?
1: Evet, mecliste görüşülüyor bu konu. Tartışmalı bir konu. Aslında detayda bir tartışma var. Onu yine söyleyeceğim biraz sonra ama asıl meseleye bir bakalım. Ölüm sonrası bağış için itiraz kuralı getirilmeye çalışılıyor. Bu tasarı meclise ilk defa geldi. Organ ihtiyacıyla bağışçı sayısı arasında büyük bir fark var. Bu nedenle meclise geldi. 2025'e geçen yıla baktığımızda 8000'den fazla organ nakli listesinde insanlar bekliyordu hayatının kurtulması için. Ama o sene içerisinde 1000'in altında bağış oldu. Yani 7000 insan bağış alamadan beklemek zorunda kaldı. Belki de birçoğu hayatını kaybetti. O nedenle konu meclise kadar geldi.
0: Şimdi yeni bir kural öneriliyor ama şu an geçerli olan kuralla bu yeni kural arasında nasıl bir fark var?
1: Şu anda geçerli olan kural, bir organ bağışçısı ben organımı bağışlıyorum diye bir şekilde resmi kayıt ya da ifadede bulunmuş, yazılı ifadede bulunmuş olması gerekiyor. Tabii ki yetişkin de olması gerekiyor. Şimdi yeni tasarıdaysa eğer bir kişi itiraz etmemişse doğal, yani otomatik bağışçı sayılıyor. Yani ben organımı bağışlamak istemiyorum diye itiraz etmiş olmak gerekiyor. Aksi halde bağışçı kabul ediliyor.
0: Direkt itiraz etmeyen herkesten organ alınacak mı?
1: Aslında o bir prosedür, bir şekilde kuralları var. Hayır diyerek başlayalım ama açıklayalım. Önce bütün beyin işlevlerinin geri dönülmez biçimde durduğu tıbben onaylanmalı. Yani burada beyin önemli. Ardından bağış kaydı ve kişinin beyanları kontrol edilecek. Yakınlarına kişinin karşı çıktığına dair bilgi olup olmadığı sorulacak. Olur ya, dayısına demiştir, dayı vazgeçtim korkuyorum falan. Evet. Dayı da diyecek ki ben de yazılı ifadesi var, vazgeçmişti, itiraz ediyorum diyebilir vesaire. Yani sonuçta bir ispat gerekiyor. Evet. Tasarıya göre yetişkinlerin yakınları kendi tercihleriyle bağışçının yerine de karar veremiyor. Orası da önemli.
0: Yani biz eğer sağlıklıysak, itiraz etmiyorsak, sistem otomatikman organ bağışında bulunacak bizim vücudumuz adına. Şimdi peki bu uygulama ne zaman başlayabilir peki?
1: Her şey yolunda giderse tasarıda öngörülen tarih 1 Ocak 2030, 3 sene sonra, yani dayının 3 sene var falan. Öncesinde halka kişisel mektuplar gönderilecek. Bunlarda bilgilendirme yapılacak. İşte niçin ihtiyaç var, nasıl başvurulabilir, nasıl itiraz edilebilir gibi. Burada tabii bazı milletvekilleri itiraz ediyor. Bir kişinin itiraz etmemiş olması, yani sessiz kalmış olması doğrudan bağış anlamına gelmez. Sadece biz organ bağışı yapmayı kolaylaştıralım diye itiraz ediyor bu tasarıya. Ama çoğunluğu bence itiraz edilmemişse kabul edilsin yönünde oy verecek gibi gözüküyor.
0: Evet, bu konu konuşulmaya devam edecek. 2030'dan bahsediyoruz sonuçta, öngörülen tarih. Uzar mı kısalır mı bilemiyoruz. Ben mesela çok mutlu oldum. Organ bağışı her zaman eğer sağlıklıysan çok mantıklı bir şeydir. Sana da sorayım bu vesileyle, sen itiraz hakkın olunca itiraz eder misin mesela?
1: Tek itiraz etmeyeceğim konu varsa o da budur. Hayır, etmeyeceğim. Hatta öbür dünyada neden organlarımı almadınız diye de hesap soracağım. Böyle diyeyim. Çünkü sağlıklıyım.
0: Evet, ne kadar önemli bir şey yani. Şaka bir yana, buna çok ihtiyacı olan, bütün hayatı buna bağlı olan insanlar var. Aylarca, hatta yıllarca bir organ bekleyen bir sürü hasta var. O yüzden bu konuda da kolaylık olacak onlar için. Gururla tabii ki insan bunu yapar diye düşünüyorum.
1: Düşünsene, geçen yıl 9000 insandan 8000'i organ bağışı alamamış listede olan. Yani mecbur, evet, alması gereken, zorunlu olan o 8000 kişiyi düşünmek lazım.
0: Çok doğru söyledin. Peki bu vesileyle tekrar hatırlatmış olduk bu konuyu. Teşekkürler Mesut.
1: Tekrar söylüyorum, organlarımı bağışlıyorum. Hadi görüşürüz.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Alman hükümeti sosyal yardım istismarına karşı 10 maddelik bir plan açıkladı. Şimdi öncelikle bu planın temel amacı nedir?
2: Şöyle, hükümet özellikle organize şekilde yapılan sosyal yardım dolandırıcılığını önlemek istiyor. Yani eskiden nasıl oluyordu? Tek tek yapılan başvurular vardı. Fakat sistem bilinçli şekilde kullanan yapılan var. Bunlar hedefte. İçişleri Bakanı Dobrindt ve Çalışma Bakanı Bas tarafından hazırlanan planla mevcut yasal boşluklar kapatılmak isteniyor. Böylece kontroller de güçlendirilebilecek.
1: Şimdi bir de planın en önemli maddelerinden biri, kurumlar kendi aralarında bilgi paylaşımı yapacaklar. Burada ne değişecek?
2: Şimdi en önemli maddelerden birisi bu. Zira olası bir durumda kurumların kendi aralarında haberleşmesi bazı yasal durumlardan dolayı kolay değil. Şimdi yapılan değişiklikle Job Center, gümrük ve diğer kurumlar birbirleriyle daha hızlı bilgi paylaşabilecek. Örneğin bir kişinin kayıt dışı çalıştığı şüphesi varsa bu bilgi ilgili kurumlara daha hızlı aktarılabilecek. Hükümet bugüne kadar kurumlar arasındaki bilgi alışverişinin yeterince iyi çalışmadığını düşünüyor zaten.
1: Bir de Schott Immobilien denilen kötü durumdaki konutlar, evler konusu var. Burada ne yapılacak?
2: Burada hem istismar var hem insanların parasını aslında çok kötü durumla dolayısıyla alma var. O kadar karışık ki. Şimdi şöyle, genellikle çok kötü durumda olmasına rağmen yüksek fiyatlarla kiraya verilen evler var. Bazı durumlarda kiralar sosyal yardım sistemi üzerinden karşılanıyor. Hükümet belediyelere bu tür konutlara karşı daha fazla müdahale imkanı vermek istiyor. Ayrıca çalışanlarını doğru şekilde bildirmeyen işverenlerin de sorumluluğunu artıracak. Yani orada kaç kişiyi çalıştırıyor, bunların hepsi sosyal giderleri ödeniyor mu ödenmiyor mu, kaçak mı değil mi ayırt edilmesi sağlanacak.
1: Peki şimdi hakkında tutuklanma kararı bulunan kişiler açısından ne değişecek?
2: Şimdi sosyal yardım biliyorsun zor durumda olan herkese veriliyor. Şimdi bu planda yapılan değişiklikle hakkında tutuklama kararı bulunan ve yetkililerden saklanan kişilerin bu sosyal yardım dediğimiz temel sosyal güvence yardımını almamasını öngörüyor. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Dobrindt'in suç işleyip saklanan kişilerin aynı zamanda devletten yardım almaya devam etmesinin önüne geçmek istediklerini belirtiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki D24 Rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Brandenburg eyaletinde özellikle çiftçilerin inekleri kayboluyordu. Sonra anlaşılıyor ki birileri inekleri çalıyordu ve bu 200 ineği çalan kişiler yakalandı. Polonya'dan geliyorlarmış ve inekleri çalıp gidiyorlarmış. Hani önceden sırf araba alıp gidiyorlardı. Herhalde artık arabayı almışken araba boş gitmesin diye birkaç da inek götürelim diyorlardı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Otomobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 640 binden fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3.000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range-Extender gibt es die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80.000 euro ile 90.000 euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6.000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 Euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 Euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 Euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: zaten yoktur nedeni.
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: 3, 4.
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?